0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi khafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de bazı kabirlere uğradı ve onlara dönerek şöyle buyurdu. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. Kişi yarın için ne gönderdiğine bir baksın. Allah'tan sakının. Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahu Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Işıtının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle.
2: yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

Kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Her güne bir dua.
1: Günahlarımı affet ya Halim, ya Alim, ya Kerim, ya Rahim. Beni dost doğru yola hidayet et ya Rab, ya Samet, ya Hadi. Bana fazıl ve ihsanda bulun ya Bedi, ya Baki, ya Adıl, ya Hu, ya Erhamer Rahimin. Kur'an'daki ismi azam ve şu alem kitabının en büyük sırrı olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu güzel isimlerini bedenimdeki kalbime ve kabrimdeki ruhuma ismi azamın nurlarını akıtan pencereler eylemini niyaz ediyorum. Bu isimlerinin kabrimin tavanı ve hakikat güneşinin huzmelerini ruhuma akıtan pencereler olsun. Allah'ım, kıyamete kadar bu isimlerle dua eden ebedi bir dilimin olmasını temenni ediyorum. Allah'ım, dalalete uğratmaktan ve dalalete uğratılmaktan sana sığınırım.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Sarışınların daha çok saçı vardır. Saç rengi, saçın gürlüğünü de etkiliyor. Ortalama bir insanın başında 100 bin saç kökü var ve her bir saç kökü insanın hayatı boyunca 20 ayrı saç üretebiliyor. Sarışınların ortalama 146 bin saç köküne karşılık siyah saçlıların 110 bin, kahverengi saçlıların 100 bin ve kızıl saçlıların 86 bin saç kökü var. El tırnakları, ayak tırnaklarından yaklaşık 4 kez daha hızlı uzuyor. El tırnaklarınızı daha sık kestiğinizi fark ettiyseniz, bunda bir yanlışlık yok. Açıkta bulunan tırnaklar daha hızlı uzuyor. Tırnakların ortalama uzama hızı ayda 2,5 milimetre kadar. İnsan saçının ömrü ortalama 3-7 yıl arası. Her gün çok miktarda saç kaybetmenize rağmen, herhangi bir saç telinin ömrü aslında oldukça uzun, tabii özellikle koparılmazsa. Aynı saç teli defalarca tıraş, boya vesaire gibi şeyler görecektir.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz Üç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz Üç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kaka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir.

Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse, mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür.

0: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. İç organlarınızın büyük bir kısmını kaybetseniz dahi hayatta kalabilirsiniz. İnsan vücudu çok kırılgan gibi görünmesine karşılık mideniz, dalağınız, bir akciğeriniz veya böbreğiniz olmadan ya da karaciğerin %75'i, bağırsakların %80'i olmadan yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Tabii ki çok iyi hissetmeyebilirsiniz ama bu organların eksikliği sizi öldürmeyecektir. Böbrek üstü bezleri hayat boyunca sürekli küçülür. Böbrek üstü bezleri böbreklerin hemen üzerinde yer alır ve stres hormonları üretir. Kortizol ve adrenalin gibi. Gebeliğin 7. ayında bebeğin böbrek üstü bezleri ile böbrekleri aynı boyuttadır. Doğumdan önce biraz küçülen böbrek üstü bezleri yaşam boyu küçülmeye devam ederler. Öyle ki çok yaşlı insanlarda böbrek üstü bezleri görünemeyecek kadar küçüktür.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Reskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Akyüzler Sürücü Kurslarından Duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Diğer Erit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
11: Çağrı FM.
10: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
11: Çağrı FM.
12: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere değerlendireceğiz ve haberlerimizi sunacağız inşallah. İkinci bölümde ise gazetelerin ilk başlıklarına, gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine bakacağız. Bakalım gazeteler hangi haberlere yer vermişler ve son olarak seçmiş olduğumuz köşe yazılarımız var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Haberlerimize başlayalım. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazl Şikarci, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni bir saldırısının ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Şikarci, İran'a yönelik saldırı senaryolarının ABD'yi yeniden bataklığa saplayacağını ifade etti.
1: İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazl Şikarci, İran'a yönelik olası askeri girişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Şikarci, ABD'yi İran'a yönelik muhtemel saldırılar konusunda uyardı. Şikarci, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi halinde bunun önceki süreçlerden daha ağır sonuçlar doğuracağını savundu. İranlı komutan, olası saldırıların şaşırtıcı senaryolarla karşılaşacağını ifade ederek ABD'nin yeniden bir bataklığa saplanacağını söyledi. İranlı yetkililerin açıklamaları bölgede ABD'nin tırmandırdığı gerilimlerin ardından geldi.
0: İran İslam İnkılab rehberi Müçteba Hamane'nin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine ilişkin açıklama yaptı. Velayeti, İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır dedi.
1: İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamane'nin başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine cevap verdi. Velayeti, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Çin ziyaretinden eli boş döndüğünü belirtti. Velayeti, Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir ifadelerini kullandı. ABD de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığına vurgu yapan velayeti, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte, Abu Dhabi'nin çaresizliği ve öfkesiyle Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir dedi. İran'a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen velayeti, İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır ifadelerini kullandı.
0: ABD işgal rejimiyle İran hattında savaş devam edecek mi? ABD basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir saldırı için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var. Trump ise sosyal medyada fırtına öncesi sessizlik paylaşımı yaptı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. ABD basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir saldırı için yoğun hazırlık içinde. İki ülke arasındaki kırılgan ateşkes sürerken Trump da bir yandan sosyal medyada İran mesajları vermeye devam ediyor. Son paylaşımında Trump, yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı paylaştı. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve ABD seçmeni İran'a yönelik saldırının başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve işgal rejiminin ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.
0: Hürmüz'de yaklaşık 2000 gemiyle 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Çözüm için gözler İran'da. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Yapılacak düzenlemeye göre Hürmüz yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacak ve uzmanlaşmış hizmetler için ücret tahsil edilecek.
1: İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın ABD'nin başlattığı özgürlük projesine katılanlara kapalı kalacağına da vurgu yaptı. İran Devlet Televizyonu, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı. Buna göre Çin, Japonya ve Pakistan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri kendilerine ait ticaret gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmesi için İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçtiği ve geçiş izni talebinde bulunduğu iddia edildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 2000 gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı. Bazı gemilerin İran'ın onayıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle Boğaz'dan geçiş yapamadığı belirtildi. Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Müşteba Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
0: İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı İzzettin el-Haddad dualarla defnedildi. El-Haddad'la kardeşi ve kızı binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Şehit komutan Haddad'ın devam eden soykırımda iki oğlu daha önce şehit olmuştu.
1: Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı Şehit İzzettin el-Haddad dualarla defnedildi. İşgal rejiminin saldırısında şehit olan İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı İzzettin el-Haddad'la eşi ve kızı Gazze kentinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeyi omuzlayan binlerce Gazzeli, Gazze kent merkezindeki El-Aksa Şehitleri Camii'nden yola çıktı. Cenazeye katılanlar, direniş gruplarını işgal rejiminden intikam almaya, şehitlerin kanlarına ve ailelerine sadık kalmaya davet eden sloganlar attı. Komutan El-Haddad, işgal rejiminin saldırısında eşi ve kızıyla birlikte şehit oldu. Komutan El-Haddad'ın Gazze şeridinde devam eden soykırımda iki oğlu daha önce şehit olmuştu. Hamas, Ebu Suheyb olarak da adlandırılan İzzettin El-Haddad'ın işgal rejimi tarafından suikastla şehit edilmesi üzerine yayınladığı bildiride, El-Haddad'ın uzun yıllar El-Kassam Tugayları bünyesinde direniş ve askeri hazırlık faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Hamas, El-Haddad'ın Gazze'deki önde gelen komutanlardan biri olduğunu ve özellikle Aksa tufanı sürecinde çatışmaları idarede önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Hamas mesajında işgal rejiminin askeri yolla elde edemediğini, siyasi yolla elde etmek ve direniş komutanları üzerinde baskı kurmak amacıyla El-Haddad'ı hedef aldığını vurguladı.

0: Filistinlileri darbedip biber gazı kullandı. Yaralanan 5 Filistinliye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Saldırganlar ayrıca Filistinlilere ait bazı cep telefonlarını çaldı, bazılarını kırdı, bir araca ait anahtara da el koydu. Öte yandan Filistin topraklarını gasp eden işgalciler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinin girişindeki Muzeyrea mahallesine de baskın düzenledi. İşgalciler Nablus'un güneyindeki Osarin beldesine baskın gerçekleştirdi. Köpekler eşliğinde Filistinli Eşref Zeydan Adili'nin evini basan işgalciler evde arama yaparak eşyalara zarar verdi ve çevrede kazı çalışmaları yaptı. Baskın sırasında Adili işgalciler tarafından darbedildi. İşgal ordusu Nablus'un batı bölgesi, Ayn mülteci kampı ile Zavata ve Beyt İba köylerine de askeri araçlarla baskın düzenledi. Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar beldesinde Kerim Yusuf ve İlyas Elfahl isimli iki Filistinli genç evlerinde yapılan aramaların ardından işgalciler tarafından alıkonuldu. Beytüllahim'in batısındaki Husan köyünde de Muhammed ve Faris Tesir Hamamira kardeşler evlerine düzenlenen baskının ardından işgalcilerce alıkonuldu. İşgal ordusu ayrıca Beytüllahim'in güneydoğusundaki Taku beldesine de baskın düzenledi.
1: Büyük felaket anlamına gelen Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Amsterdam'dan Berlin'e, Paris'ten New York'a kadar birçok Batı başkentinde binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Gösterilerde Filistin bayrakları taşınırken eylemciler işgal rejimi aleyhine sloganlar attı ve Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.
0: Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da işgalcilerin 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler 78 yıldır Nekbe, soykırım, yerinden edilme ve işgal, özgür Filistin ve İsrail'in cezasızlığına ve Avrupa'nın suç ortaklığına son ver yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler konuşmaların ardından yürüyüş yaparak Dam Meydanı'na döndü. Meydana ulaşan göstericiler işgal paçavrasıyla Netanyahu ve aşırı Siyonist Ben Givir'in fotoğraflarını asarak bayrağı ve söz konusu fotoğraflara ayakkabı fırlatıp protesto etti. Göstericiler daha sonra Ben Givir'in fotoğrafını sembolik olarak bir idam sehpasına astı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'le dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, daha sonra Neukölln ilçesindeki Sütçten metro istasyonuna doğru yürüdü. Göstericiler, İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor. Siyonist İsrail, Filistin'e özgürlük ve tek çözüm var, intifada direniş şeklinde sloganlar attı. Berlin polisi metro istasyonu yakınında yürüyüşü durdurdu ve göstericilere saldırarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te de işgal rejiminin 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı. Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan eylemciler Menilmontant metro durağı yakınlarına kadar yürüdü. Yoğun yağış altında başlayan yürüyüş sırasında bazı eylemciler karpuz ve kefiye motifli şemsiyeler taşıdı. Meksika'da da benzer görüntüler vardı. Başkent Meksiko'da Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayraklarının taşındığı gösteride işgalciler aleyhine sloganlar atıldı. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe dolayısıyla eylem düzenlendi. Pankart ve Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde toplanan göstericiler, işgal rejiminin Toronto Başkonsolosluğu'na yürüdü. Eylemin bir diğer adresi de Yunanistan oldu. Başkent Atina'da Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan grup yol boyunca Filistin'e özgürlük sloganları attı. İsveç'in başkenti Stockholm'de de Nekbe günü yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, işgal rejiminin Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti.

0: etti. Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Nekbe gösterileri ABD'nin New York kentinde de yapıldı. Washington Square Park'ta bir araya gelen göstericiler sloganlar atıp Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan'ın Midtown bölgesine yürüdü.
1: Lübnan'da ateşkes yok. Bir tarafta Siyonist işgal ve katliam, bir tarafta ülkelerini koruyan Hizbullah üyeleri var. Öte taraftansa düşmanın saldırılarına karşılık vermeyen ve müzakereler adı altında ABD ve Siyonist işgal rejiminin şartlarına teslim olan Beyrut hükümeti var. Bu nedenle işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıda ise biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zekariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Temnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.

0: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Öte yandan 9 maddeli Kızılay kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon bu hafta toplanacak.
1: Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta teşvik paketinin görüşmelerine 6. maddeden devam edecek. Teklifle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi %50'den %100'e çıkarılacak. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı getirilecek. Öte yandan 9 maddelik Kızılay kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. Kabine toplantısında enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak. ...18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci başladı. 4.000 liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 22-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Evet, bir facia haberiyle devam edelim. Aksaray'a gidelim. Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı faciayla ilgili tahkikat başlattı. STK'lar Ankara'da başıboş köpek sorununu masaya yatırdı. Türkiye'de başıboş köpek sorunu güncel durum başlıklı panelde çözüm önerileri tartışıldı. Yerel yönetimler uzmanı Doktor Ercan Özçelik, başıboş köpeklerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Türkiye ve dünyadaki kuduz riskine dikkat çeken Doktor Özçelik, 2025 yılında Türkiye'de 570 bin insanın kuduz şüpheli teması maruz kaldığını vurguladı.
1: Ankara Sivil Toplum Platformu, Yaşanabilir Şehir Platformu ve Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, GÜSODER işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'de Başıboş Köpek Sorunu Güncel Durum başlıklı panel gerçekleştirildi. Araştırma ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen panelde başıboş köpek sorununun hukuki, sosyal, bilimsel ve güvenlik boyutları masaya yatırıldı. GÜSODER Başkan Yardımcısı ve Ankara Yaşanabilir Şehir Platformu Genel Sekreteri Mehmet Altuntaş, başıboş köpek sorununu çözümü hakkında konuştu.
2: Bundan sonra vatandaşlarımız artık can derdi taşımadan çocuklarımız güvenle parklara gidecekler, okullara gidecekler. Sivil toplum kuruluşları olarak bu süreci destekliyoruz ve bu sorunun tamamen kalkmasını istiyoruz. Ve sokakta artık güvenli sokaklar olmasını istiyoruz. Talebimiz budur.
1: Başıboş köpeklerin halk ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan yerel yönetimler uzmanı Ercan Özçelik, sokak köpeklerinin kontrolsüz artışının ciddi bir halk sağlığı problemine dönüştüğünü söyledi. Doktor Özçelik, başıboş köpeklerin ülkemizdeki varlığı yürüyen birer canlı bombaya dönüşmüştür dedi.
3: Hemen hemen her hafta acı bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun dışında korkutma etkisiyle yayaları trafik kazasına maruz bırakmaları, bisiklet ve motosikletlere bir düşman algısıyla saldırarak onların kaza yapmaları neden olmaları, trafikte araçların önüne aniden çıkarak trafik kazalarına sebep olmaları gibi doğrudan varlıklarıyla sebep oldukları sıkıntılar var.
1: Türkiye ve dünyadaki kuduz riskine dikkat çeken Doktor Özçelik, 2025 yılında Türkiye'de 570 bin insan kuduz şüpheli temasa maruz kalmıştır dedi.
3: Her yıl 59 bin insan kuduz hastalığından vefat ediyor. Ve bu %99 dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre köpek ısırmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz kuduz hastalığı bir kere belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren geri dönüş olmayan, tedavi edilemeyen son derece ölümcül bir hastalık. Ve ülkemizde geçen yıl 570 bin insan kuduz riskli temasa maruz kaldı ve bunlar en az 3 ya da 4 defa aşılanmak zorunda kaldı. Bir kısmını maalesef kurtaramadık ve vefat etti. Kuduz olduğu kesinleşen insanlarımızı kaybettik. Bunun dışında
0: Türkiye'nin ihracat odaklı en büyük sektörleri olan giyim, tekstil ve deri imalatında istihdam rakamları alarm veriyor. Sanayinin lokomotifi tekstil ve giyim sektörleri 127 bini aşkın istihdam kaybıyla sarsılırken büyümenin motoru yeniden inşaat sektörü oldu.
1: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2026 yılı Şubat ayına ilişkin istihdam izleme bültenini yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini temel alarak hazırlanan rapor, Türkiye'deki sigortalı çalışan tablosunu mercek altına aldı. Toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık %2 artışla 25,4 milyon barajını aşsa da sektörler ve iller bazındaki keskin ayrışmalar dikkat çekti. Yıllık bazda incelenen 88 alt sektörün 31'inde daralma gözlenirken en büyük kayıplar şu şekilde gerçekleşti. Giyim eşyaları 75.850 kişi, tekstil ürünleri 41.802 kişi, deri ve ilgili ürünler 10.084 kişi. Bu üç ana sektörde yıllık bazda 127.736 kişi iş gücü dışına çıktı. Sanayideki daralmaya karşın toplam istihdam rakamlarını inşaat ve hizmet sektörleri yukarı taşıdı. Bina inşaatı sektörü yıllık 85.529 kişilik artışla en fazla istihdam sağlayan alan oldu. Yiyecek içecek hizmetleriyle bina ve çevre düzenleme faaliyetleri toplamda 100 binden fazla yeni istihdam yaratarak piyasayı dengeledi. İstihdamın illere göre dağılımında son 6 aylık dönemde turizm merkezleri ve deprem bölgesinde sancılı bir süreç yaşandığı görüldü. En sert düşüşler Antalya, Muğla ve İzmir. Ücretli çalışan sayısında en fazla daralma yaşayan iller oldu. Ankara 98.502 kişilik yıllık artışla istihdamın kalesi haline gelirken onu Konya ve İstanbul takip etti. Deprem bölgesi Adıyaman 13.616 kişilik kayıpla yıllık bazda istihdamı en çok gerileyen il olarak kayıplara geçti. Çiftçi sayısı yıllık bazda %45,8 gibi rekor bir oranda artarak 200.000 kişiden fazla yükseldi. Bu durumun tarımsal teşvikler veya kayıt sistemindeki değişikliklerden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Artan maliyetler ve ekonomik baskılar altında olan esnaf sayısı ise yıllık %4,6 gerileyerek 121.796 kişilik bir erime yaşadı.
0: Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389.430.000 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerde öncelikle meyve sebze, e-ticaret, ekmek ve temel tüketim ürünleri alanındaki uygulamalar incelendi.
1: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ilk 4 ayında piyasadaki fiyat hareketlerine yönelik denetim ve incelemelerini sürdürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kurulun yıl içinde gerçekleştirdiği 4 ayrı toplantıda piyasalardaki adil rekabet ortamını ve tüketici refahını olumsuz etkileyebilecek uygulamaların değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 1258 işletmeye 389.430.962 lira 50 kuruş tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. Denetimlerde özellikle meyve ve sebze sektöründeki fiyat artışları mercek altına alındı. Olağanüstü fiyat artışı yaptığı belirlenen 330 işletmeye toplam 215.115.676 lira 50 kuruş idari para cezası verildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını fırsata çevirdiği değerlendirilen yerel platformlarında incelendiği ifade edildi. Bu kapsamda fiyat artırdığı tespit edilen 840 işletmeye toplam 151.718.280 lira ceza uygulandığı belirtildi. Ekmek ve simit ürünlerine yönelik denetimlerde ise tarifeye aykırı satış yaptığı belirlenen 75 işletmeye toplam 12.953.700 lira ceza kesildiği bildirildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik gerçekleştirilen incelemelerde de fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye toplam 9.643.310 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı açıklamasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçakçıların yolunu tutuyor. Bir taraftan bıçaklar bilenirken öte taraftan kurbanlıklar için de hazırlıklar sürüyor.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken bıçakçılarda da yoğunluk artıyor. Farklı şehirlerden gelen görüntüler bileme yapanların kurban hazırlığını gösterdi. Kilis'te yaklaşık 6 yıldır bıçak bileme işi yaptığını belirten Eyüp Kamil Kıdeş, bayram öncesi yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi.
4: Evet, şu an çok yoğunuz. Son bir hafta falasıya, son 3 gün falasıya. Günden güne daha yoğunlaşır. En son gün de zaten patlama yapar.
5: Faydasız o kardeş. Vurduğun gibi devirsin abi.
4: İnsanlarımız nedense son günleri bekliyor. Biz de sabrediyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Benzer yoğunluk Adana'da da yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecekler hazırlıklarını hızlandırırken bıçak bileme ustalarının da yoğun mesaisi sürüyor. Bıçak ustaları ise acemi kasaplara seslenerek uyarıyor.
6: Bileciye dikkat etmesi lazım. Dükkana götürsünler. Orijinal bıçak bileciye götürsünler. Böyle sokak arasında yok ayakkabı tamircisiymiş, yok şu tamircisiymiş. Onlara vermesinler, yazık etmesinler, hayvanı mundar etmesinler bence.
7: İnşallah kazasız belasız bir kurban geçer. Bizim kasaplarımız çok kendini kesen. Biz de fazla aşırı biliyoruz bazen. İyi kessin diye biz mükemmel yapıyoruz. Onlar da mükemmel kullansınlar, kendilerini kesmesinler. Bayramın güzel geçmesini temenni ediyorum.
1: Bir taraftan bıçaklar bilenirken öte taraftan kurbanlıklar için de hazırlıklar sürüyor. Elazığ'da 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 420 bin liradan alıcısını bekliyor. 25 senedir hayvancılıkla uğraştığını belirten besici Selahattin Kaya, pazarlığa hazır olduğunu söyledi.
8: 1 ton 200 canlı kilo, 1 ton 200 abi. Yani ete vurduğun zaman 550 kilo. Tabii pazarlık sünnettir, tabii her türlü pazarlığı var. Getirdiğimiz zaman mesela Siraç'la küspe veririz. Bir ara sonra bir 5-6 ay sonra arpaya giriyor. Zaten kurban yaklaştığında ağır yem yediriyoruz. İşte gördüğünüz gibi de böyle.
0: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşıldı. Trafik yükünü hafifletecek hatla Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.
1: Halkalı Havalimanı metrosunda geri sayım başladı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşılırken yeni hat sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinde sona yaklaşıldı. Projenin son etabı olan Arnavutköy Halkalı hattındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada hattın test ve devreye alma aşamasına geldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane İstanbul Havalimanı bölümünün 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe kesiminin ise 29 Ocak 2024'te hizmete açıldığını hatırlattı. İstanbul Havalimanı Halkalı hattının 14 kilometrelik kargo terminali, Arnavutköy Hastane bölümünün de 19 Mart 2024'te devreye alındığını belirten Uraloğlu, 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı hattındaysa artık son rötuşların yapıldığını söyledi. Uraloğlu, istasyonlardaki ince işleri tamamladık. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamadayız. Test ve devreye alma süreçlerinde de sona geldik ifadelerini kullandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tamamı yer altından geçen 69 kilometrelik metro ring hattının hizmete gireceğini belirten Bakan Uraloğlu, hattın Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri olacağını söyledi. Yeni hattın birçok metro hattı ve Marmara'yla entegre çalışacağı belirtilirken, ulaşım sürelerinde önemli düşüş yaşanacağı kaydedildi. Buna göre Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı-Göktürk arası 43 dakika, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakika, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakika, Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakika, Başakşehir-Metrokent-Kağıthane arası ise 48 dakika olacak.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma vakalarında yoksulluk nafakasına ilişkin önemli bir karara imza attı. İstanbul'daki bir davada verilen nafaka hükmünü inceleyen Yargıtay, düzenli geliri olan bir kişinin yoksulluk şartını taşımadığına hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu.
1: İstanbul'da yaşayan DZ eşinden boşanma davası açarken eşi LZ'de karşı davayla evlilikte karşı tarafın kusurlu olduğunu ileri sürdü. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına ve kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verdi. Karar istinaf aşamasında da onandı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararını uygun bulurken nafaka kısmını ise hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine dikkat çekilerek nafaka bağlanabilmesi için kişinin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesinin gerektiği hatırlatıldı. dosyada kadının yurt dışından düzenli emekli maaşı aldığı ve bu nedenle boşanma sonrası yoksulluğa düşmeyeceği tespit edildi. Yerel mahkemenin bu durumu yeterince değerlendirmediği belirtilerek nafaka kararının hatalı olduğu ifade edildi. Yargıtay kararında davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabul edilmesi usul ve kanuna aykırıdır değerlendirmesine yer verildi. Bu karar yoksulluk nafakasında gelir durumunun belirleyici olduğuna işaret eden emsal nitelikte bir karar olarak değerlendirildi.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin yeni tahminler paylaşıldı. Yeni haftada Türkiye'nin bütün bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
1: Ülke genelini yeni haftada yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklık 2 ile 4 derece arasında azalacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenen sağanaklar nedeniyle sel, su baskını tehlikesi bulunuyor. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'le İç Anadolu'nun güneybatısındaysa kuvvetli rüzgarlar hakim olacak. AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre megakentte son iki günde neredeyse yazı yaşatan hava yerini yağışa bırakacak. Sıcaklıkların 20 ile 22 derecelerde olması beklenirken İstanbullular yağmurların etkisiyle serin bir hava hissedecek. Hafta boyunca sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken ülke genelinin neredeyse tamamında önümüzdeki 7 gün boyunca sağanak geçişler etkili olacak.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 27 kişi yaralandı. Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan Tanrıverdi firmasına ait 44BR028 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Antalya'nın Serik ilçesi Gedik mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katında bulunan dairede mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda bir kişi ağır yaralandı. Patlamada yaralanan kişi olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi. Patlama nedeniyle apartman dairesinde maddi hasar oluşurken çevredeki park halindeki araçlarda zarar gördü. Apartman sakinleri patlama sesiyle uyandıklarını belirterek yaşadıklarını anlattı.
9: Patlama sesi geldi ya, biz deprem zannetti ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte, patladı aşağı indi gibisinden. O şekilde yani üstümü giydim, aşağı indim, baktım yani durum bu. Biz deprem zannettik ilk.
10: Patlamasından dolayı gaz sıkışması, yoğun bir gaz sıkışması olmuş. Tüp patlamasından dolayı bina bu hale geldi, araçlarımız böyle. Evet. En sevindirici haber, can kaybımız yok, herhangi bir derin büyük bir yaralanma yok.
1: İstanbul Fatih'te yol kenarında bulunan inşaat demirleri İETT otobüsün altını delerek içeri girdi. Otobüsün içinden çıkan demir bir yolcunun ayağından yaralanmasına neden oldu. Yaşanan olay sonrasında yolda bulunan demirler geri çekildi. Polis inşaat firması yetkilisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
0: Evet, dünyadan haberlerle devam edelim. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hemzemin geçitte yük treninin halk otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi yaralandı. Otobüs alev alırken çevredeki araçlar da kazaya karıştı.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Makkasan bölgesinde tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçitten geçen yük treni trafik nedeniyle raylar üzerinde sıkışan bir halk otobüsüne çarptı. Kazada en az 8 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralandı. Tayland basınında yer alan haberlerde hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içerisinde bulunduğu ifade edildi. Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken çevrede bulunan otomobil ve motosikletler de kazaya karıştı. Trenin çarptığı otobüs kısa sürede alev alırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Olay sonrası bölge sivil trafiğine kapatılırken, polis ve ilgili kurumların olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.
0: ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yerel kaynaklara göre Mountain Home hava üssünde gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait 2 FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu görüldü. Uçakların düşük hızla seyrederken birbirine çarptığı ve ardından yere düşerek infilak ettiği anlar kameralara yansıdı. Üste bulunan bir yetkili acil müdahale ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun süreç ilerledikçe ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda bilgilendirileceğini kaydedildi. Ukrayna-Rusya savaşında can kayıpları her geçen gün artıyor. Ukrayna gece boyunca Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine drone saldırıları düzenledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin gece boyunca süren saldırıda Moskova'daki petrol rafinerisinin zarar görmediğini ancak 3 evin hasar gördüğünü söyledi. Sobyanin saldırılar sırasında 120'den fazla drone'un düşürüldüğünü aktardı. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, Moskova'nın kuzeyinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Vorobyov, saldırılarda çok katlı binaların ve altyapı tesislerinin hasar gördüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesi de dahil olmak üzere ülke genelinde 556 drone'un düşürüldüğünü açıkladı. İHA'lı saldırıların geçtiğimiz cuma günü Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından gelmesi dikkat çekti.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Akyüzler Sigorta sunar.
6: Selamun aleyküm Emin abi.
5: Aleyküm selam Naif abi.
6: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
5: Olmaz olur mu?
6: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer Elit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
7: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
10: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
13: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Hazreti Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onlara sefih önderler hakim olacak. Şerlilerini öne geçirecekler. Onlar da sureta hayırlıların sevgisini izhar edecekler. Namazı vaktinden sonraya bırakacaklardır. Kim bu zamana yetişirse reis olmasın, memur olmasın, vergi memuru olmasın, maliyeci de olmasın.
1: Bir hadis, bir ders.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: uyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anı.
1: عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة.
2: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için bir sadaka olur.

Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, gerçek fakir, ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan ve halini anlayıp kendisine yardım edecek biri çıkmayan, buna rağmen kalkıp halktan bir şey istemeyen kimsedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
4: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
9: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
10: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacık Uyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacık Uyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacık Uyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
14: Ya Rab bizleri de harbu kervana.
13: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs. Bir yanım El Hayl, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.
6: Allah

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

yandı koku. Çağrı FM stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı sizlerle dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Gel şiiri. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Gel gül yüzlü. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programımızla birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Dünyanın. Muhabbetname programımızda birlikteliğimiz inşallah yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Ne gelem sana kokuşmuş dünyanın yükü üzerinde, bas tutmuş kalbimle kirle. Diyarbakır Çağrı FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa, Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: içinde kayboldu.
1: Ve hemen ilk istek eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Eşref Ziya Terzi'yi dinliyoruz Zaman eseriyle. Pembe Viran'dan Yasemin Kınay selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Eseri Hasret Deliğinden öptüğüm değerli babam Şeyh Mus, amcam İsmail, amcam Kemalettin ve Ramazan'a, şu an yanımızda bulunan annem Fatime, yengem Halide'ye armağan olsun. Rabbim tez zamanda Yusufileri ve muhacirleri ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Ellerimle. Eşref Ziya Terzi ile başlıyor birlikteliğimiz. Zaman eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Murat Yaman'ın Dertli Baba eseriyle devam edecek. Ara bağlantıda Bedriye Alkan teyzemiz bizlere ulaşıp bu eseri istedi. Özellikle çok sevdiği ve çok özlediği muhacirata olan oğlu Salahattin'e ve muhacirata bulunan arkadaşlarına, tüm dinleyicilere, tüm Müslümanlara ve tüm Yusufilere armağan etti. Teşekkür ediyoruz teyzemize, bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Ellerinden hürmetle öpüyoruz. Hayır dualarında bizleri eksik eylemesin inşallah.

Rabbim Eten İmete İslam Rab. Eserini istemişler. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun ve esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşler sizlere selamları var. Bu hayatta kolaylıklar zorluğun içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklarsa karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidini asla yitirme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çarıklı'dan Ömer Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan siz uzak durun eserini istemişler. Murat Yaman'dan Dertli Baba var eseri. Bu eser var sırada. Çarıklı Peygamber Sevdaları Derneği'ne gelsin. Parçayı tefrikadan uzak, vahdet çizgisini benimseyen tüm Müslüman kardeşlerime armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'ı dinleyelim Dertli Baba eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun inşallah. Amin. Hayırlı yayınlar, hayırlı bereketli bir hafta diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den Sebera Bilal eserini, Semişler eseri radyo başında sizlere her daim dinlemekte olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Şerefem ailesine, gurbette ve muhacerata bulunanlara, peygamber aşıklarına, şehit ailelerine, direnişin ve dirilişin şehri olan Gazze'ye, ellerinden ve ayaklarından öpülesi cefakar ve fedakar Gazze'nin mücahide annelerine, babama, anneme, sizleri her daim radyo başında dinleyen ve mesajlarını esirgemeyen tüm dinleyicilere, ayrıca minik Huzeyfe'me, din kardeşinin derdini kendi derdiymiş gibi dertlenenlere armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İmtihanımızı imanımızdan büyük eylemesin inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Tutmuş kalbimle kirli ellerimle. Ne çok uzaklaştık Rabbimizden. Secde etmeye üşeniyor çoğu zaman bu baş. İki damla gözyaşı dökmenin fukaralığını yaşıyor gözlerimiz. Kalbimiz onun dışında ne de çok şeye meylediyor. Ruhumuz yalnızlıktan ne kadar da çabuk usanıyor. Oysa ki yalnızlık onunla olmanın adıyken. Ellerimiz ne çabuk yoruluyor duaya kalkarken, belki de kalkmaya mecali yokken. Rabbim hiçbir Müslüman kulunu kendinden uzaklaştırmasın. Bu hayatta en büyük ayrılık kulun Rabbinden ayrı kalmasıdır. Gerisi bir şekilde idare edilir ama Rabbinden uzaklaştın mı, gönül hanen harap olur.

Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vusat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserler dinlemeye devam ediyoruz.

0: muhtacım.
1: Gelen mesajlarımızı devam edelim. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karaoğlu'dan hesap sor bana. Eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara. Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı vakitler. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Hattab'tan cezaevinde olan abisi Hüseyin Akaya'ya suskunluğun zillet değil eserini armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yalnız Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Hakkınızı helal edin. Adana'dan İzzettin Baykal Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli günler olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dursun Ali Erzincanlı'dan 40 yaşındasın şiirini istemişler. Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak da çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
0: Bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle, mahcubum sana.
1: Eski WhatsApp hattımıza gelen bir mesaj var. Şöyle demiş dinleyicimiz, hayırlı yayınlar, istek buradan mı alınıyor? Hayır, ortak yayın WhatsApp hattımızdan istekleri alıyoruz artık. Hemen hatırlatalım WhatsApp hattımızı: 0552 334 93 70. Buradan istek eser isteyebilir, armağan edebilirsiniz. 0552 334 93 70. Ömer Karaoğlu'yu dinleyeceğiz Hesap Sor Bana eseriyle. Bu güzel eser bizlerden de siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Dursun Ali Erzincanlı'dan 40 yaşındasın şiirini dinleyeceğiz. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Gel gel şiirin sözlüm. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır huzur evlerinden Zehra. Sıradaki eseri kardeşim Betül, Mevlüde teyzeme, Sevim'e, Can ailesine, Tekin ailesine, Çınar ailesine, Zeytin ailesine armağan ediyorum. Mahcubum sana, muhtacım. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Sevgili bende, ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın. Siverek'ten Rahime Betül Hanım, selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şehitler Kervanı'ndan Şehit Muhyiddin eserini istemişler. Eser aileme ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Şehit Hasan Elbenna'ya ait güzel bir not paylaşmışlar. Hazırlanın ey gençler ve bugün çaba gösterin. Çünkü yarın iş yapmaya gücünüz yetmez. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Dursun Ali Erzincanlı'yı dinleyeceğiz. 40 yaşındasın şiiriyle. 0552-334-9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın, sen Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni, seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Neccar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
2: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Esselamu aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Hatay'a, gurbete çalışmaya geldim. Operatörüm, işim çok riskli. Dua eder, dua beklerim. Allah'ım hiçbir emekçinin ayağına taş değdirmesin. Kaza, bela ve musibetlerden korusun. Amin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Önderimiz peygamber eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Eseri başta tüm İslam alimine, Çarefem ailesine ve tüm Yusufi zindanlardaki kardeşlere, abilere, bacılara ve TOKİ şantiyesindeki parke taşında çalışan arkadaşlarıma armağan olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Rabbim kaza ve beladan sizleri muhafaza buyursun.

Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yusunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. İbn-i Teymiye Şam kalelerinde tutuklu bulunduğunda şu muhteşem sözleri söylemiştir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim bahçelerim ve cennetim göğsümdedir. Nereye gidersem gideyim benimle beraber gelir. Hapse konulmam halvet, öldürülmem şehadet, yurdumdan çıkarılmam ise hicrettir. Gerçek mahkum Allah'ın zikrinden uzak olandır. Hakiki esirse nefsine köle olmuş kişidir. Teşekkür ediyoruz bu güzel not için. Zilhicce ayımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Dinleyicimiz hatırlattı. Bugün itibariyle Zilhicce ayına da girmiş bulunuyoruz. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Şehit Aytaç Baran'dan dinliyoruz. Önderimiz peygamber.

Kezban Orhan bize ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Akıl insanda, anlam lisanda, nimet ihsanda, en büyük nimet ve peygambere ümmet olmakta. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Ömer Altan kardeşimiz bizlere ulaştı. Sıradaki eseri özellikle çok sevdiği annesine ve ailesine armağan etti. Teşekkür ediyoruz Ömer kardeşimize. İzmir'e de selam olsun.

0: Birlikteliğimiz muhabbetnamede devam ediyor. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İlk öncelikle bu güzel programları yaptığınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun. Duy Dünya eserini istemişler. Bu eseri tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına, zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine armağan olsun. Rabbim İsrail Amerika'yı kahru perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri bizlere görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Bizlere bu şiirimi seslendirirseniz çok sevinirim. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vermeye çalışacağız bu güzel şiirinize.
1: Mahcubum sana, muhtacım hem de. Ey sevgili ben.
0: Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Rumuzlu dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Grup Kıyam'dan Ayrılana Dek eserini istiyorum. Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam şu anda yanımda değil ama elbette bitecek bu haset, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gülünü de ikram edecek. Tüm İslam ümmetine, Kassam Tugaylarına, Filistinli kardeşlerime, Arakan Doğu, Türkistan, Yemen, tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihat eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava kardeşlerime armağan olsun. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize.
1: Geçtim benden. Kayboldum sende, ayırma beni, dizini dibinden götür beni.
0: Şehitler Kervanı 9 albümden Duy Dünya eserini dinleyeceğiz. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 mesajlarınızı bekliyoruz.

Muzaffer Güler var sırada. Hacı Bahçevi eserini dinleyeceğiz. Batman'dan Rukiye Gezer bacımız bizlerden bu eseri istemişler. Eseri özellikle annesine, babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere, valilerine Rabbim hayırlı kapılar açsın. Tez zamanda ailelerine, özgürlüklerine kavuştursun. Amin. Yolunu gül istendi. Ayrıca şehit ailelerine. Gel ferman eyle. Filistin ve zulüm altında, esaret altında olan tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim zaferi nasip eylesin. Amin diyoruz. Çağrı FM ve ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Keziban arkadaşına Fatma ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ettiler. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Sana. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız abla, iyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah iyiyiz inşallah, sizler de iyisinizdir. Murat Yaman'dan Zazaca bir eser istemişler. Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Dertli Baba Hüseyin'i dinlettik. Eseri anneme, İlk Haber Ajansı'nda çalışan babama, abim Hasan'a, kardeşim Erva'ya, yanımda bulunan babaanneme, yengem Birgül'e, halama, dayıma, kuzenime armağan ediyorum. Allah emanet olun, selametle kalın. Allah İsrail'i yerle bir etsin inşallah demiş Esma Nur kardeşimiz. Amin. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Sabah akşam Rabbinin rızasını ona ibadet edenlerle birlikte bulunmaya sabret, gözlerini onlardan ayırma. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, Diyarbakır'dan ulaşmışlar. İstek eserimi ve diğer eserleri başta ortak radyoları şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye ve tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize de armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusuf abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Servet Demirci'den bir eser istemişler. Muhammed'i Sevda eserini. İnşallah bu eseri de sıraya aldık. Rabbim tüm hasta kardeşlerimize sağlık, sıhhat versin. Tüm darda, sıkıntıda olan kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Hayırlı kapılar açsın, gönüllerine ferahlık nasip eylesin inşallah. Muzaffer Gürler'i dinliyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Diyarbakır Şehir FM, Batman Aksa FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Sevgili ben de gelem sana. Zeynep Gizli'ye ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan Yar Tüyü eserini istiyorum. Eser halam Merve Koyuncu ve kuzenlerime armağan olsun. Dualar dua beklerim. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Safiye Bera bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eserleri sizlere, tüm Çağrı FM sunucularına, Aksa FM sunucularına, kardeş radyolara, aileme, Filistin halkına ve zulüm altındaki kardeşlerimize armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Zilhicce'nin faziletine dair güzel bir paylaşımla katılmış dinleyicimiz. Hemen yer verelim inşallah. Zilhicce'nin ilk 10 gününün fazileti. Alimler, Rabbim onlara rahmet etsin, bu günlerin kıymetini şu 3 temel delille açıklarlar. Kur'an-ı Kerim'in şahitliği. Fecir suresi 2. ayette geçen 10 gece yemin olsun ifadesindeki 10 gecenin tefsir alimlerinin ittifakıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğu belirtilir. Allah-u Teala bir şey yemin ediyorsa o şeyin değeri çok büyüktür. En hayırlı günler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Ve ibadetlerin cem olması. Hafız İbni Hacer Fethül Bahari isimli eserinde bu günlerin üstünlüğünü şöyle açıklar. Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletli olmasının sebebi namaz, oruç, sadaka ve hac gibi İslam'ın temel ibadetlerinin tamamının bu günlerde bir araya gelmesidir. Başka hiçbir zaman diliminde bu ibadetler aynı anda toplanamaz. Evet, bugün itibariyle Zilhicce ayına girmiş bulunuyoruz. Çok faziletli günlerdeyiz. Rabbim bu güzel hayırdan bizleri mahrum eylemesin. Oruç tutma imkanımız varsa oruç tutarak ibadetlerimizle, namazlarımızla, dualarımızla inşallah bu güzel günleri ihya etmeye çalışalım. Nurullah Kuray Yar Tüyü eserini istemişti dinleyicimiz. Bingöl'den Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah. Şehit tahtında eserini istemişler. Sizlere ve tüm ortak yayın dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ervanur Kurt. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri babama, anneme, abime, ablama, yanımda bulunan nineme, Çermik Yukarı Şehler Köyü'nde bulunan nineme, dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma, halama, sizlere ve Çağrı FM ve tüm ortak radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin. Şanlıurfa'dan İsa Yakak hayırlı bereketli günler diliyorum. Şehit Abdüsselam eserini istemişler. Tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllerine, Yusufi abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal armağanı olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Zilhicce ayınız mübarek olsun. Efendimiz buyuruyor ki Allah katında ibadet edilecek, salih amel işlenecek günler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha hayırlısı yoktur. Ferman eyle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Grup Dergah'tan Kürçe Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştığı herkese armağan ediyorum. Ben de gelem sana, dokunmuş dünyanın yükü üzerinde, bas tutmuş kalbimle kirli ellerin. Bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir şiir vardı. Yer verelim hemen. Bu üstüne çöken gece bir bombanın değil, bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan duasıdır. Zeytin ağaçlar tanıktır, toprak nice işgal gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avcunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğü karartsa da bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek. Denizin kıyısında korkmadan koşacak. Gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek. Ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize bu güzel şiir için. Dua talebinde bulunmuş dinleyicimiz. Bazı sıkıntılarım var. Tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum demişler. Allah razı olsun. Rabbim ne sıkıntınız varsa tez zamanda gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin inşallah.

0: Güzel bir şiirle programımızı noktalayacağız. Grup Genç'ten biz şiirini dinleyeceğiz. Davut Akgül seslendiriyor. Ortak yayında sizlerle dinleyicilerimizle birlikte olduk. Güzel mesajlarıyla, güzel paylaşımlarıyla bizleri programımızda yalnız bırakmayan sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son eserimiz bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Zalim. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepiniz yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.
1: Kapandı iki damla yaş içiniyle halimize, kendimize. Omuzlarımız etten örülmüş, birbirine kenetlenmiş duvar gibi olması gereken omuzlarımız uzaklaştı birbirinden. Namazladım. Ayaklarımız sürünür oldu küçücük bir iyiliğe. Cihada çağrıldığında bir an bile tereddüt etmeyen ayaklarımız. Duymaz oldu kulaklarımız selam vermeye çekilen ağızlardan fısıltıyla çıkan Allah'ın selamı. Onu bile esirger olduk kardeşimizden. Ve yüzlerimiz, paramparça olan kalplerimiz gibi hala şuursuzca secdelere kapanan yüzlerimiz. Dudaklarımız, dualarda titreyen ve her zaman hayır sözler söyleyen dudaklarımız vardı. Öper oldu Ebu Leheb'lerin kuru yası ellerini. Dualarımız vardı. İçten, yürekten. Zalimlerden merhamet dilenir oldu dualarımız. Sadece Allah'tan rahmet bekliyor. Boyunlarımız eğildi. İnsanlar önünde Allah'a eğilme. Ve bunca isyanımız üzerinde bir tek umudumuz kalsın Rabbimizde. Affetsin bizleri. Bağışlasın. Ve yeniden güç versin. Müslümanca yaşamak için.
2: Muhabbetname sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diyar Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler,
8: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, derleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
12: Çağrı FM.
11: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
12: Çağrı FM.
11: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
12: Çağrı FM.
11: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
12: Çağrı FM. Çağrı. Gönüllere akan ses.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ebu Fukayha radıyallahu an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini mubini İslam'ı anlatmaya başladığı ilk yıllarda büyük zorluklar yaşamıştı. Hira Nur Dağı'nda Ramazan ayında inzivaya çekildiği bir esnada Allah'ın emriyle vahiy meleği Cebrail aleyhisselam onu ziyarete gelmiş ve ona "Seni yaradan Rabbinin adıyla oku" diyerek Alak suresinin ilk ayetlerini inzal buyurmuştu. Korkuyla irkilen Abdullah'ın oğlu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu için okuyamayacağını söylese de Mevla-i Zülcelal'in inayetiyle okumaya başlamış ve bu okuma ömrünün sonuna kadar devam etmişti. Kur'an okumuş, hayatı okumuş, insanlığı okumuş, doğayı okumuş, kalpleri okumuş ve bu okuma sayesinde kıyamete kadar baki kalacak bir din olan İslam'ı insanlığa armağan etmişti. Her armağan gibi İslam armağanının da kıymeti herkes tarafından yeterince kavranamamıştı.

Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hira'da aldığı mesajın tedirginliğiyle evine gelmiş ve örtünmek istemişti. Ama ey örtüsüne bürünen, kalk ve inzar et emri ilahisiyle işe koyuldu. Hanımı Hazreti Hatice, evindeki Hazreti Ali ve yakın dostu Hazreti Ebu Bekir, bu çağrıya ilk kulak veren ve gönüllerini açan güzel insanlardı. Onlardan sonra da diğer kimsesiz ve yoksul gariban Müslümanlar geliyordu. Mekke'de kimsesi olmayan Yasir ailesi, köle Amir bin Fuheyre ve yine köle olan Bilal Habeşi radıyallahu anh, ilk Müslüman olan garibanlardandı. Onlara işkence edenler, onları koruyan ve gözetenin, kainatın yaratıcısı ve her şeyi yoktan var eden Yüce Mevla olduğunu bilmiyorlardı. Gözleri perdeli, kulakları kapalı ve gönülleri mühürlüydü. Kalpleri ve dilleri La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen bu güzel insanları bu işkencelerle davalarından vazgeçirebilecekleri zihabına kapılmışlardı. Çaresizlik onlara kötü şeyler yaptırıyordu.

İşte bu kötü muameleye tabi tutulan kölelerden birisi de Ebu Fukayhe radıyallahu anh'tı. Kalbi İslam'la nurlanmıştı. Fakat efendisi bunu bir türlü hazmedemiyordu. Çünkü kendisi kör, sağır, cansız putlara tapmaktaydı. Nasıl olur da bir köle olduğu halde bizim yolumuzu terk eder diyor ve onu inancından vazgeçirebilmek için her çareye başvuruyorlardı. Ebu Fukayhe radıyallahu anh'ı çeşitli işkencelere tabi tutuyor, eza ve cefa çektiriyorlardı. O kadar ki güneşin alev alev yanan sıcağında onu çöllere götürüyor, kızgın çakıl taşlarının ve kumların üzerine sırt üstü yatırıyor, üzerine kalkamayacağı kadar ağır taşlar koyuyordu. Ebu Fukayhe radıyallahu anh da zerre kadar imanından pişmanlık duygusu görülmüyordu. O an için Allah'a sığınmak ve sabretmekten başka bir silahı da zaten yoktu.

Efendisi her geçen gün onu daha değişik işkencelere maruz bırakıyordu. Ebu Fukayha radıyallahu an çeşit çeşit hakaretlere maruz kalıyor, taş yağmuruna tutuluyor, alaya alınıyordu. Küfrün karanlık batağına saplanan Mekke'nin putperest müşrikleri, karşılarında yalçın kayalar gibi dimdik duran iman ve İslam abidelerini görünce çılgına dönüyor, hiddetlerinin artmasıyla işkencelerini daha da katmerli hale getiriyorlardı. Müslümanların onurlarıyla oynayarak onları halkın gözünden düşürmek için çaba harcıyorlardı. Yaptıkları bu insanlık dışı zulümler de işe yaramayınca aziyetlerinden ve inatlarından ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Zira küfrün insanı ulaştıracağı nokta da ancak bu olabilirdi. Tarih boyu bütün müstekbirler iman gücünün karşısında çaresiz kalmış ve bocalamışlardı. Allah'a inanan ve ona güvenen gönüllerse hep aydınlıklar içerisinde bulunmuş ve hep Hakk'ın yolları onlara ardına kadar birer birer açılmıştı.

Bir ara müşriklerden Safvan bin Ümeyye, Ebu Fukayha radıyallahu anh'ı gördü ve onunla alay ederek, "Söyle bakalım, senin Rabbin ve mabudun benim babam değil midir?" diye sordu. Ebu Fukayha radıyallahu anh, yaydan fırlayan ok gibi haykırdı, "Baban da kim oluyormuş? Benim de, senin de, babamın da, babanın da Rabbi ve mabudu ancak Allah'tır." demişti. Bu cevap müşriği hiddete getirmeye yetmişti. Ebu Fukayha radıyallahu anh'ın boğazına takılı bulunan ipi çekmeye başladı. Yanındakilerin de kışkırtmasıyla o kadar çekti ki Ebu Fukayha radıyallahu anh neredeyse son nefesini vermeye başladı. Boğulacak dereceye gelmişti. Bu sıkıntıları niçin çekiyordu? Hak ve hakikate inandığı için değil miydi? Hak dava uğruna canını feda etmeye hazırdı. Dava için yeri gelince feda edilmeyen canın, malın ehemmiyeti olabilir miydi?

Ebu Fukayha radıyallahu an imtihanı kazanmıştı. Cenab-ı Hak bir sebep halketti. Tam o anda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an çıka geldi. Şefkat dolu kalbi bu işkenceye dayanamadı. Onu satın aldı ve hürriyetine kavuşturdu. Ebu Fukayha radıyallahu an hürriyetine kavuştuktan sonra hem dinini rahat yaşıyor hem de köle muamelesi görmüyordu. Köle olmasa da Müslüman olana Mekke'de rahat olmadığı için diğer Müslümanların yaptığı gibi Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan'da Hristiyan ama adil olan Necaşi hüküm sürmekteydi. Necaşi her türlü baskıya rağmen ülkesine sığınan Müslümanları geri göndermedi ve himayesini aldı. Onun bu tutumu kısa süreli de olsa büyük bir rahatlamanın yaşanmasına vesile oldu. Ebu Fukayha radıyallahu an, Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin ardından oraya varmak üzere yola koyuldu. Zamanın şartları gereği yine meşakkatli bir yolculuğun ardından o da İslam güneşinin

0: kurucusu sadece Yüce Mevla idi. Kainatın yaratıcısı Yüce Mevla, bir kulu koruyorsa ona hiç kimse asla zarar veremezdi. Nitekim öyle de oldu. İslam o gariplerin omuzunda yükseldi ve bu güzel şeref o gariplere nasip oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İslam gariplerle başladı, gariplerle de devam edecektir. Gariplere selam olsun buyurmuşlardı. Ebu Fukayha radıyallahu an Medine'ye hicret etti ama hicretinden kısa bir süre sonra Bedir Savaşı olmadan özlemini çektiği ve hayatında ömrünü dinine adadığı Rabbine kavuştu. Ömrünü Allah yolunda harcayıp da o yol üzere bulunmuşken Rabbe kavuşmak ne güzeldir. Allah Ebu Fukayha radıyallahu anh'tan ve onun gibi gariplerden razı olsun. Amin.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati. Hüsna Habibunet Seyyara ve Dedil Aşka Kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
12: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracak sıcak, önemli gelişmeler var. Dilerseniz öncelikle manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonistler rejiminin Gazze ablukasına karşı Sumut filosu aylardır hazırlıklarını sürdürüyordu. Hem denizden hem de karadan Gazze'ye ulaşma noktasındaki çabalar devam ederken bir kez daha uluslararası sularda Siyonist terör rejimi Sumut filosuna saldırdı. Saldırıdaki son görüntüleri ve konuyla ilgili canlı bağlantılarımız olacak birazdan. Öte yandan kara konvoyu da Libya'da engelleniyor. Libya'dan da yine canlı görüntülerimiz, canlı bağlantılarımız olacak. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Detayları konuklarımızdan öğreniyor olacağız. Tabii Lübnan'da bir ateşkesin varlığından söz ediliyor ama maalesef Siyonist terör rejimi ateşkes dinlemiyor. Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin son saldırılarında aralarında kadınların ve çocukların da olduğu, çok sayıda sivil şehit oldu. Lübnan'daki son durumla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. İç gündeme geldiğimizde kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde elbette coğrafyada yaşanan gelişmelerle birlikte terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıkları da masada olacak. Bir taraftan da 40 günlük savaş sonrası İran'la ABD arasında devam eden ve bu anlamda süresiz bir ateşkesten bahsedilse de tehditler devam ediyor. Hem ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sürerken İran'dan da karşı açıklamalar geliyor. Son açıklamalar ne yönde, neye işaret ediyor? Birazdan yine detayları paylaşıyor olacağız. Gazze'de de sözde bir ateşkes var ama Siyonist terör rejiminin saldırı ve katliamları devam ediyor değerli izleyenler. Tabii bir taraftan da Gazze halkının yanında duran sivil toplum kuruluşları sürekli etkinliklerle Gazze'yi gündemde tutmaya çalışıyorlar. Bu anlamda hafta sonu Ankara'da önemli bir etkinlik vardı ve özellikle de İslam ülkelerine yönelik dikkat çeken çağrılar vardı. Birazdan o çağrıları da ekranlara getireceğiz diyelim. Günün içinden bültenine başlayalım. Sumut filosundaki son durumla bültenimize başlayacağız değerli izleyenler. İşgal ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insan yardımı ulaştırmak amacıyla küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Son duruma dair gelişmeleri haberimizden öğrenelim. Sonrasında da bağlantılarımız olacak. Haberimizi izleyelim.
1: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi.
2: Evet kıymetli dostlar, 18 Mayıs pazartesi günündeyiz. Şu anda Gazze'mize yaklaşık 240 milimiz var ama etrafta alçakların savaş gemileri gözüktüğü bazı teknelere müdahale etmeye başladılar. Dua edin, ne diyelim, biz rotamızdan şaşmayacağız, devam ediyoruz. Dünya utansın, ümmet utansın, adam 240 mil mesafede müdahale yapıyor ve herkes seyrediyor.
1: Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İşgal basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin alıkonulduğu aktarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan 54 teknelik filo, Antalya açıklarından uluslararası sulara geçerek Gazze ablukasını insani ve hukuki açıdan delmeyi hedefliyor. Filoda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunuyor. Küresel Sumut filosu 2026 Bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler, aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
0: Değerli izleyenler, şimdi Sumut videosundaki son durumu öğreneceğiz. Bir canlı bağlantımız olacak. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Beşli İsmail Songül yayınımızın konu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sumut filosuna daha önce de saldırı olmuştu Yunan karasularında ve bir kez daha hedef alındı Sumut filosu. Son durum nedir?
3: Evet, dün geceden bu yana krizler merkezimizde bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Şu an 23 gemiyle bağlantımız kopmuş durumda. Toplamda 56 gemi şu an uluslararası itibarda ilerlemekte. Ve aynı zamanda İsrail korsanlarının saldırısı sonucunda 10 gemide bulunan aktivist arkadaşlarımız ve insani yardım gönüllülerinin şu an İsrailli korsanlar tarafınca kaçırıldığı bilgisi tarafımıza ulaştı. Aslında bu korsanlık, İsrail'in yaptığı bu korsanlık yeni değil. Biliyorsunuz, evet. Daha önce de Girit açıklarında İsrail bu filoya karşı bir saldırı gerçekleştirmişti. Orada da neredeyse 32 tane gemimiz İsrailli korsanlar tarafından kaçırılmış ve denizin ortasına bırakılmıştı. Şu an hala orada da sürüklenen gemilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Aslında ilk defa farklı bir şeye şahit oluyoruz. O da artık Akdeniz'in Akdeniz olmaktan çıkıp bir İsrail denizine dönüştüğüne şahit oluyoruz. Yani hatta Malta Adası'nda, Girit açıklarında ya da Akdeniz'in ortasında bu zamana kadar tüm insani yardımların, insani yardım gemilerini engellemiş ve buna karşılık da aslında hiçbir devlet hiçbir önlem almamış durumda ve buna karşılık bir yaptırım da uygulamamış durumda. Şu an geldiğimiz noktada da bu korsanlık daha ne kadar devam edecek gerçekten bizler de bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey şu, her ne olursa olsun biz İsrail'in işgal ettiği o sınırlara karşı İnsani yardımlarımızı götürmek ve o ablukanın kırılması için her seferinde daha da büyüyerek geliyordu.
0: Evet, peki İsmail Bey, kaç gemi vardı? Malum tabii daha önce de saldırı oldu yaklaşık bir ay önce Yunan karasularında. Sonrasında bir kez daha filo toparlandı ve Marmaris'ten yola çıktı. Kaç gemi var şu anda Akdeniz'de?
3: Şu an hali hazırda 56 gemi hareket halinde. Ve bunların 23 ile bağlantımız tamamen kopmuş durumda. Aslında filonun başlangıcında neredeyse 106 tane gemimiz bulunuyordu.
0: Evet.
3: Bunlar hem dünyanın farklı sivil toplum kuruluşlarından, hem dünyada arama kurtarma çalışması yapan deniz ya da balıkçı birliklerinden oluşuyordu. Daha önce Girit'te yapılan bu korsan saldırı neticesinde gemilerimizin birçoğu kullanılamaz hale geldi. Sonrasında bu gemiler Türkiye'nin Marmaris limanına ulaşarak orada bakım çalışmalarını yaptılar. Orada da yeni gemileri bu filoya ekleme şansımız olmuştu. Hali hazırda da şu an 54 geminin 23'üyle iletişimimiz kopsa da diğerleriyle iletişimimiz devam ediyor. Hemen arkamda gördüğünüz ekranlardan da anlık olarak tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Ve çok ilginç bir şekilde ilk defa İsrail korsanları, yani bundan önce 20 defa bu tür filolar düzenlenmiş ve bu saldırıların hepsi gece vakti olmuştu. Artık bu korsanlık gecenin karanlığına da ihtiyaç duymuyor. Gündüz vakti Akdeniz'in ortasında filolara, gemilere saldırma cüresini gösterebiliyor. Şu an hala baskın altında olan bazı gemilerimiz var. Hatta bir yandan arkadan da arkadaşlarımız anons geçiyorlar. Şu an bir gemiye daha saldırı olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmış durumda. İzlemedeyiz.
0: Evet. Peki kaç aktivist var Sumut filosunda şu anda denizde?
3: Şu an Sumut filosunda hali hazırda 489 civarında 41 ülkeden aktivist bulunuyordu. Bu aktivistlerin neredeyse 35'i sağlık çalışanlarından oluşuyordu. Aynı zamanda sadece doktorları taşıyan ve içerisinde tıbbi cihazlar olan bir adet gemimiz bulunuyordu. Şu anda da o gemiyle iletişimimiz kesilmiş durumda. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz şu anda.
0: Peki İsmail Bey, yani vatandaşları filoda olan devletlerden yardımlaşma ve dayanışma bağlamında bir mesaj var mı?
3: Evet. Şu ana kadar aslında burada vatandaşı bulunan ülkelerin en önemli reaksiyonu daha çok Amerika'nın, Trump'ın ve Netanyahu'nun Barış Kurulu üzerinden yaptığı saçma sapan açıklamalara karşı oldu. Biliyorsunuz Barış Kurulu'na, Barış Kurulu'nda bir açıklama yapıldı. Yani Trump ve damadı hiç kimseye sormadan, hiçbir üye Müslüman ülkeye sormadan işte bu filoların terörü desteklediğini, bu filoların hiçbir limanda destek olunmaması, akaryakıt verilmemesi ve yanaşılmasına, demirlemesine müsaade edilmemesini söyledi. O zaman ilk kırılım noktası yaşandı. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor, Pakistan'da bulunuyor, Malezya'da bulunuyor, işte Mısır'da bulunuyor. Ve bu Müslüman ülkeler için bu bir hakarettir aslında. Şu an geldiğimiz noktada bu Müslüman ülkenin birçoğu filoya destek açıklamasında bulundular. İkinci olarak da hali hazırda vatandaşlarını korumak adına açık bir çağrıda bulunan şu an bir devlet bulunmuyor. Fakat ilerleyen saatlerde bu tür destek açıklamalarını devletlerden alacağımızı umuyoruz. Filoda şu an vatandaş olarak işte Endonezya vatandaşı, Malezya vatandaşı, Türk vatandaşı, efendime söyleyeyim Avrupa vatandaşlığına ya da Latin Amerika ülkesi vatandaşlığına sahip birçok insan bulunuyor. Bu anlamda aslında genel popülasyonun çoğunu Avrupalılar oluşturuyor.
0: Evet.
3: Burada Türklerin ve Arapların daha az katılımda olduğu bir filodan bahsediyoruz. Ve şu an Avrupa devletleri, özellikle İspanya ve İtalya, sürecin en başından bu yana ciddi desteklemiş ülkelerden bir tanesidir. Türkiye'de dahil. Fakat hali hazırda bir açıklama bulunmuyor.
0: Evet. Peki son olarak malum yani Gazze'de yaklaşık 20 yıldır devam eden abluka ambargo var ve defalarca da Siyonist terör rejiminin saldırılarıyla başlayan soykırımlar yaşandı ve yaklaşık 3 yıldır bir soykırım da devam ediyor. Adına bir barış süreci denilen ama Siyonist terör rejiminin sürekli saldırılarının olduğu, sürekli kadınların ve çocukların katledildiği, hedef alındığı bir süreç. Adına barış süreci, ateşkes deniliyor ama bu da devam ediyor. Abluka da devam ediyor. Siyonist terör rejimi hiçbir anlaşmaya uymuyor. Hasbel kadar işte Gazze'yi gündemde tutmak, ablukayı kırmak, ambargoyu delme noktasındaki Sumut filosunun geride bıraktığımız yıldan bu yana devam eden faaliyetleri var. Peki bu faaliyetleri desteklemek, Gazze'yi Sumut üzerinden gündemde tutma bağlamında kime ne düşüyor? Sumut filosunun ve sizlerin beklentiler bağlamında halklardan, sivil toplum kuruluşlarından, devletlerden ne gibi beklentileriniz var? Buyurun.
3: Aslında burada şunu açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Artık bu mesele basit bir Hamas-İsrail kavgası değildir. Ya da Gazze-İsrail kavgası da değildir. Ya da Filistin-İsrail kavgası da değildir.
0: Evet.
3: Hatta Orta Doğu ve İsrail kavgası da değildir.
0: Evet.
3: Artık İsrail terörü tüm dünyanın barışını etkileyen, dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin ciddi anlamda etkilendiği bir sürece dönüşmüş durumda. Yani bakın, İsrail terörü şu an Avrupa limanlarında. Şu an Tiran

0: ulaşması, yani uluslararası deniz taşımacılığında bu böyledir. Bu gemilerin engellenmesi gerekir. Her nasıl ki şu an İsrail Gazze'ye giden insani yardımları istediği gibi engelleyebiliyorsa, yüzlerce kişiyi hukuksuz bir şekilde korsan bir saldırıyla alıp hapse atabiliyorsa ve utanmadan çıkıp da bu insanlara karşı aşağılayıcı bir ifadeyle bunların şovmen olduğunu iddia edebiliyorsa, artık bizim de şunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun İsrail'e ait ticari gemilerin bu limanlara yanaşamaması, aynı zamanda ülkemiz toprakları üzerinden giden petrolün de koşulsuz ve şartsız artık durdurulması gerekiyor. Çünkü çok üzülerek söylüyorum bunu. İsrail son 3 yıldır bir soykırım uyguluyor ve hala tedarik problemi yaşamıyor. Bu nasıl mümkün olabilir diye baktığımızda, bunda en temel problemin de uluslararası ticari dengeler olduğunu görüyoruz. Artık bu soykırımın olduğu dünyada ticari dengelerin bir kenara bırakılarak İsrail'e karşı yaptırım alınması şarttır. İkincisi de uluslararası vicdanın, sivil toplum kuruluşlarının da her ne olursa olsun İsrail'in işgal ettiği o sınırlara hareket etmesi gerekmektedir. Şunu net bir şekilde görüyoruz. Her engellemede daha da büyüyor. Daha fazla gemi alabiliyoruz. Daha çok destek bulabiliyoruz. Şu an Libya'da bekleyen bir kara konvoyumuz var. Evet. Akdeniz'in ortasında devam eden bir filomuz var. Bunlar engellendiği takdirde de bir sonraki sefere 1 milyon insanı İsrail'in işgal ettiği o sınırlara yürütmek üzere bir proje başlatacağız. Ve her ne olursa olsun o sınırlara ulaşıp o ablukayı da kıracağız.
1: Çok teşekkürler İsmail Bey. Değindiniz zaten birazdan Libya'daki kara konvoyundan da bir bağlantımız olacak. Çok teşekkürler. Çok sağ olun katkınız için. Haydi günler.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Beşli İsmail Songül yayınımızın konuğuydu. Smut filosundaki son durumu kendisinden öğrendik ve devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Lübnan'da ateşkes yok, katliam var. ABD ve bazı batılı devletlerin desteği de ve uluslararası kurumların tepkisizliğinden cesaret alan işgal ordusu Libya'yı neredeyse her gün bombalıyor ve Lübnan'da sürekli katliamlar gerçekleştiriyor. Son saldırılarda en az ikisi çocuk, biri kadın, 8 Filistinli şehit oldu, 15 kişi de yaralandı.
2: Lübnan'da ateşkes yok. Bir tarafta Siyonist işgal ve katliam, bir tarafta ülkelerini müdafaa eden Hizbullah üyeleri var. Öte taraftaysa düşmanın saldırılarına karşılık vermeyen ve müzakereler adı altında ABD ve Siyonist işgal rejiminin şartlarına teslim olan Beyrut hükümeti var. Böyle bir istikrarsız ortamdan cesaret alan işgal ordusu 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur'un Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıdaysa biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı ENA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının kritik başlıkları ise bölgede yaşanan bölgesel gelişmeler, ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci olacak.
1: Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının

0: gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de arttırıyor. Kabine toplantısında enerji, arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, geçmişte partilerine yönelik iftiraları hatırlatarak bazı belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklere dikkat çekti.
0: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyaset sahnesinde son günlerde ortaya saçılan rezaletlere dikkat çekti.
2: Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, 2025 yılının Şubat ayında iddia edildi ki Bursa'daki ilçe kongrelerimizin birinde biz kongre yaparken güya kongre üyelerine bir yemek verilmiş ve bu yemeğin bedelini de Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılamış. Dedim ki Hodri Meydan, sizin bahsettiğiniz tarihte, o gün değil, o ay içerisinde Bursa'da sizin iddia ettiğiniz ilçe değil, herhangi bir ilçemizin kongresini yaptığımızı ispat edin, istifa etmekle kalmayacağım, partiyi kapatacağım dedim. Neymiş o gün? 40 bin lira güya bizim kongre üyelerimize, ilçe kongremize belediye kaynak aktarmış, yemek vermiş. Arkadaşlarımızın yediği yemeğin faturasını da çıkardım. Hangi arkadaşımızın o parayı ödediğini, Bursalı bir partili arkadaşımız oraya giden kardeşlerimize bir yemek ikramında bulunmuş. Belediyenin tesisinde onun ödeme belgesini de ben açıkladım. Ama buna rağmen pişkin pişkin o ifadeleri söyleyenler şimdi kongre öncesinde ilgisiz bir milletvekiline 1 milyon euroyu verdiğini kendi belediye başkanları söylüyor. Dut yemiş bülbül oldular. Bakınız 40 bin lira iddia ki o da gerçek dışı yalan. Ama milyon euroları kongre masrafı adı altında milletin kesesinden almışlar, iç etmişler.
0: Seçim sürecinde partisinin defalarca iftiraya uğradığını belirten Yapıcıoğlu, belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları da anlattı.
2: Battığı pislik boyunu aşmış. Partinin belediye başkanlarından birisinin kurban kestireceğiz diye milletten para aldı ve o para iç ettiği faş oldu. Açığa açık. Kurban kestireceğiz diye, hastalara yardım edeceğiz diye milletten para toplayan, millete hizmet için belediyelere aktarılan paraları iç eden, otel odalarında metresleriyle yiyen ya da içki sofralarında meze parası yapan insanlar bize ahlak dersi vermeye kalkmasın. Hani derler ya, siz hırsıza her gün hırsız olduğunu yüzüne vurmazsanız size ahlak dersi vermeye çalışır. İşte aldılar belki dilsiz mazlumların ahını, o ah çıkıyor aheste aheste.
0: Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi.

0: kalkmasın. Hani derler ya, siz hırsıza her gün hırsız olduğunu yüzüne vurmazsanız size ahlak dersi vermeye çalışır. İşte aldılar belki dilsiz mazlumların ahını, o ah çıkıyor aheste aheste.
1: Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi.
2: Teşekkür ederim.

0: götürülürken bir şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte Somut Filosu başta olmak üzere gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

0: Bir kurban bağışın uzak diyarlarda yaşayan bir yetim çocuğun tebessümüne vesile olur. Bir kurban bağışın sıcak bir aşk, umut dolu bir bakış, dualarla dolu bir sohbet. Bekliyor. Senin bir adımın onların bayramı olur. Senin bir kurban bağışın bir yetimin tebessümüne vesile olur. Unutma, senin kurbanın bir yetimin bayramı olabilir. Avrupa Yetim Eli.
1: Aylık İlim ve Kültür Dergisi İnzar Mayıs sayısı çıktı. Dosya konumuz savaş ahlakı. Ele alınan konular. Bayramınız mübarek olsun. Savaşın ahlaki boyutuyla hukuki boyutu arasındaki ilişki. İslam'da tearruf ve savaş hukuku. İslam'ın cihat tasavvuru ve savaş ahlakı. Minap'taki bir kız ilkokulundan öğrendiklerimiz. ABD, İsrail ile İran savaşının gelişim süreci ve tespitler. İyi okumalar. Abonelik için inzardergisi.com 0212 562 6006.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, acılara hissedar olmaktır. Kurban paylaşmaktır, berekettir, dertlere ortak olmaktır. Kurban yardımlaşmaktır, kardeşliktir, umutları yeşertmektir. Gelin bu bayramda kurbanınız kalbinizdeki merhametin şahidi olsun. Yetimlerin yüzünde tebessüme, muhtaçların sofrasında berekete, mazlumların ellerinde dualara dönüşsün. Gelin bu bayramda mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervani.org.tr.
4: Yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
5: Çağrı FM.
4: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
5: Çağrı FM.
4: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
5: Çağrı FM.
4: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
5: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, kim gereksiz yere bol bol harcayıp tüketmek için borç alırsa, Allah borç aldığı malın bereketini ona göstermez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
12: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek...

0: istek saati. Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek saati. İstek

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha sizlerleyiz inşallah. İstek Saati'nde her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz yaklaşık 1,5 saat sürecek. Bu süre zarfında sizlerden gelen istek eserlerine yer vereceğiz inşallah. İşte WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Tekrar ediyorum, WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Ortak yayınımız 9 Radyo ile birlikte başlıyor. Radyolarımız Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Cale FM efendim. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, gönüllerin pasını silmeye, ruhunuzu şifa olmaya geldik. En güzel ezgi ve ilahilerle başlıyoruz inşallah. Evet sevgili dinleyenler, saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor ve istek saati tüm güzelliğiyle başladı efendim. İlk eserimizi bakalım hangi kardeşimiz belirlemiş, hemen bakıyoruz inşallah. Evet ilk eserimizi Diyarbakır'dan Ferit Korkmazoğlu kardeşim belirledi. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Be Vefa'yı eserini istedi. Eseri haseten Yeşil Kubbe'de müderris olan abimiz, hocamız Serdar Aslan'a, Rehber TV ailesine, Çare FM ailesine ve kardeş radyolara harman ediyorum. Ve yanımda bulunan değerli Ahmet Baran abime, Enes Kınay'a, Yasin Zeren abime harman ediyorum. Ve bizlere armağan etmişler. Biz de haseten kendilerine armağan ediyoruz inşallah. Ve yanında, şahsında bulunan tüm kardeşlere inşallah.

Ve WhatsApp istek hattını okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır çevresinde bulunan kıymetli eşim Deniz Yıldırım'a Cesaret Dayı parçasını armağan ediyorum. Seviliyorsun dayı, Rabbim senin ve tüm Müslümanların esaret bağını tez zamanda çözsün demişler. Amin diyoruz inşallah, Rabbim tez zamanda kavuştursun kardeşimizi. Selamünaleyküm, hayırlı, bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisiniz inşallah, hamdolsun, elhamdülillah. Sizden Şehitler Kervanı'ndan hücre eserini ricamdır. Eser size Yusufi Medresesi'nde bulunan azizlerimize, İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter'e, İbrahim Çelik'e, Rıdvan Aksu'ya, Hacı Gökhan Dağtetikine, Yunus Emre'ye, Ökeş Hocam'a, Mustafa Fıstık'a, Adem Bilmez'e, Metin Kiraz'a, İbrahim Halil Çay'a, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz'a, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abiye, Ferhat abiye, Nurullah hocama, Vuslat FM ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Adana'dan bizlere kulak veren tüm değerli dostlara ve hasreten İzzettin Baykal abimize armağan ediyoruz. İstek saatimizin ilk eseri Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'ya güzel bir eser dinleyeceğiz. Eseri dinliyoruz. Eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa Yeseni dinledik. Sırada Grup Kervan'dan Hücre eseri var, Gecelere Sarıyorum Hüznüm eseri. Evet, bu eseri bizden Adana'dan İzzettin abim istemişti. Ve WhatsApp ise katından gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm, iyi yayınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, elhamdülillah diyoruz. Bana Taifoğlu'nda eserini çalabilir misiniz? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilerinize, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz? Ben multip skleroz hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Rabbim yardımcınız olsun diyoruz ve Şafi ismiyle inşallah şifa versin. Ve tüm dinleyici kardeşlerimizden de dua istirham ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe. Hayırlı yayınlar diliyorum. Grup Kıyam'dan Ayrılana Dek eserini çalabilir misiniz? Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam'a, şu an yanımda değil ama elbette bitecek. Bu hasret, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gülüne de ikram edecek. Tüm Müslüman ümmetin Kasam Tugaylarına, Filistinli kardeşlerimize, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihad eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava kardeşlerime gelsin. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicinize gelsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu aleyküm diyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe, Rabbim kavuştursun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Evet sevgili dinleyenler, sözün bittiği yerde istek saati başlar diyoruz. Kalpten kalbe giden yola hoş geldiniz diyoruz tekrardan. İstek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve saatlerimiz 14.14'ü gösteriyor. Ve Grup Kervan'dan güzel bir eser daha dinliyoruz. Kulak veriyoruz ve inşallah kulaklarımızın pası silinir diyoruz. Grup Kervan'dan Hücre eseri geliyor. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet dinleyenler, değerli bu istek saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.18'i gösteriyor. Ve Grup Kervan'dan Hücre eserini dinledik ve sırada Bilal Güler'den Şehit Murat eserini dinleyeceğiz. Çiçektir şehit. WhatsApp istek hattından gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem eserini istiyorum. Eser radyo çalışanlarına, dinleyicilerinize, siz de Elihçar FM çalışanlarına ve Adıyaman Gelge'de bulunan Muhammed abiye gelsin. Fecra Kur'an takipçilerine gelsin ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Aliye İzzet Begoviç'in güzel bir sözünü paylaşmış. Allah razı olsun. Tekrar edelim inşallah. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Rabbim bizi gaflet uykusundan uyandırsın diyoruz inşallah. Amin nispetinde inşallah aminlerinizi duyar gibiyim.

Selamünaleyküm. Bir dinleyici Grup Mavera'dan Müslüm Olmak eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilerinize, siz değerli kardeş radyo çalışanlarınıza gelsin. Yusufi Medresesi'nde bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır radyo başında dinleyen Emin Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan Elvenna'dan güzel bir söz.

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Şahin Öner. Şu an eşim yanımda. Fakülteye gidiyoruz. Dua istiyorum tüm dinleyici kardeşlerimizden. Rabbim inşallah Şafi ismiyle Şahin abimizin eşine şifa verir diyoruz. Tüm dinleyici kardeşlerimizden hasreten istirham ediyorum. Genç kardeşimiz için inşallah dua istirham ediyorum. Rabbim Şafi ismiyle inşallah tez zamanda kardeşimize şifa verir diyoruz. Rabbim sıkıntınızı giderin inşallah. Rabbim sağlıklı ve huzurlu günler nasip etsin diyoruz. Selamünaleyküm. Siverek'ten Rahime Betül, Mazlum Işık'tan Yalnızsın şiirini istiyorum. Bu anlamda şiiri özellikle Sumut Filosu'ndaki vicdanlı herkese gelsin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler. Ve benim ajandamda tatlı cümlelere diplomatik yumaşıkla yer yok. Dünyanın gözü önünde işlenen katliama sessiz kalan herkes faillere kadar sorumludur. Benim gündemim mazlum çığlığı, Filistin'in sabrı, Sumud'un onurudur. Herkes unutsun, herkes baksın, başka yöne ben dönüp bakmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü Sumud sadece direnmek değil, direnerek hayata kalmaktır. Sumud'u gündemde tutalım, Sumud'a umut olalım. Evet, yürek kahramanlarına, Sumud'a selam olsun diyoruz. Kardeşlerimize selam olsun. Rabbim onları muvaffak etsin inşallah. Evet, değerli dinleyenler, değerli istek saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.22 gösteriyor. Bilal Güler'den güzel bir eser dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Serdar Demir kardeşim bizlere ulaştı. Bilal Güler'den bir eser istemişti. Hasetten Çetin abi sizlere gelsin. Tüm çalışanlarınıza ümmeti Muhammed'e gelsin demişler. Allah razı olsun Serdar abim. Ben de hasetten değerli kardeşime armağan ediyorum. Ve yanında şahsında bulunan tüm değerli dostlara armağan olsun inşallah. Evet, Bilal Güler, Şehit Murat eserini dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet, sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor ve Bilal Güler'den Şehit Murat eserini dinledik. Ve sırada Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini dinleyeceğiz. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım. 0552 334 93 70. Ve yayınımız şu an ortak yayınımız 9 radyo ile birlikte devam ediyor. Ve diğer radyolardan da inşallah paylaşım bekliyoruz. Vuslat FM, Kevan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM'den inşallah paylaşımlar bekliyoruz.

Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Hamdolsun. Elhamdülillah. İlk önce bu güzel programı yaptığınız için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Sizlerden duy dünya Gazze yanıyor ilahisini istiyorum. Bu parça özellikle sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail Amerika'yı kahru perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin. Ve bizlere bu şiiri seslendirirseniz çok sevinirim. İnşallah vaktimiz olursa, inşallah diyelim.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Şehadet. Kınarıya Kur'an'dan bir eser çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler. Şehadet kardeşimiz, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet. Kınarıya Kur'an'dan İmam Hüseyin eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal'a, Mehmet Aktaş'a, Seyfettin Yaşar'a, Cemal Aktaş'a, Mustafa Yıldırım'a ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağanı olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzettin kardeşim.

Selamun aleyküm, ben Urfa'dan Ahmet Seydam. Eseri Muhammed Yıldırım'a armağan ediyorum ve Abdurrahman Ölü'nden Allah de döne döne eserini istiyorum demişler. Selamun aleyküm abim demiş. Aleyküm selam ve rahmetullah. İstanbul Bahçeli Evler'den Meryem, hayırlı programlar diliyorum Çare FM'e. Ve Çare FM'i çok seviyoruz. Küçüklüğümden beri dinliyorum inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Sıradaki eseri eşim Erkan'a ve Çare FM dinleyicilerinize armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bahçeli Evler'den Meryem kardeşimiz. Evet, eli dinleyenler, grupman Vera'dan Müslüman olmak eserini dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor ve güzel bir eser daha dinledik. Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini. Ve sırada Grup Ümmet'ten İslam Ave Hayate, yani Kınarıya Kur'an'dan İslam Ave Hayate eserini dinleyeceğiz. Evet, Kınarıya Kur'an'dan iki kardeşimiz eser istemişti, herhangi bir eser istemiştiler. Biz de bu eseri belirledik inşallah. Ve istek eserleri, sırada güzel eserler var. Ve WhatsApp istek hattına gelen paylaşımları okumaya devam edelim inşallah. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Grup Ümmet'ten Mele Şükrü, Mele Muhittin eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya'ya, Emre Yavuz'a, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerinize ve size gelsin selam ve dua ile demişler Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. İsmim Şefika Şahadet Demir. Sizden Kınarıya Kur'an'dan bir eser istiyorum. Tüm dava kardeşlerime gelsin demişler. Allah razı olsun.

Evet, Diyarbakır'dan Hıdır kardeşim bizlere ulaştı. Kıyamlar Durmaz'dan herhangi bir eser istedi. Eser tüm dinleyicilere, herkese armağan ediyorum. Uzaktaki akrabalarıma ve Özlem Ajan sanatçılarına gelsin ve bizlere armağan ettiler. Diyarbakır'dan Hıdır kardeşim, ben de hasreten kardeşime armağan ediyorum.

İşte bir kardeşimiz paylaşımda bulunmuştu. Zilhicce'nin ilk 10 günün faziletiyle alakalı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Evet, Zilhicce'nin ilk 10 günün faziletli olmasının sebebi namaz, oruç, sadaka ve hac gibi İslam'ın temel ibadetlerinin tamamı bu günlerde bir araya gelmesidir. Başka hiçbir zaman diliminde bu ibadetler aynı anda toplanamaz demiş kardeşimiz. Evet, değerli dinleyenler, Kanarya Kur'an'dan İslam Ağ ve Hayat Eseni dinliyoruz. Esen ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize istek hatımızı hatırlatalım. 0552 334 93 70. Tekrar edelim inşallah. 0552 334 93 70. Ve seni dinliyoruz. Esen ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.45'e gösteriyor ve güzel bir eser dinledik. Kınarıya Kur'an'dan İslam Ava Hayatı eserini ve sırada Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini dinleyeceğiz.

Selamünaleyküm. Bir eser isteyecektim. Diyarbakır'dan Hatice Hanım. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili Ben De, Ben De Geleyim Sana eserini istiyorum. Eseri kızım Meryem Nur'a, aileme ve tüm Gazze'ye gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum inşallah.

Evet, ben de Diyarbakır'dan bizlere kulak veren Mazlum Kaplan ve Hacı Emrah Emre'ye haseten armağan ediyorum. Şahıslarına ve yanında bulunan tüm değerli dostlara ve ailelerine tek tek armağan ediyorum inşallah. Rabbim tez zamanda sizleri bizlere kavuştursun diyorum inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hevnur, Özen Asat'tan Cehale Ümmeti Rehavaresen'i istiyorum. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusufi abilere, ortak yayında olan tüm radyo dinleyicilerinize gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demişler. Kızıltepe'den Hevnur kardeşimiz.

Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Kurt. Sıradaki eser İlkabe'de çalışan babama, anneme, kız kardeşlerime, yanımda bulunan neneme, dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma, halama, Çermik'teki Karışehler köyünde bulunan dedeme, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin kardeşim, Allah razı olsun, gözlerinden öpüyorum inşallah. Ben de haseten babana armağan ediyorum inşallah.

Evet, Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşim bizlere ulaştı. Haseten çocuklarım Meryem Betül, Hüseyin Eymen ve Yusuf Enes'e ve aileme, radyo çalışanlarınıza, Repertiv ailesine ve yanımda bulunan tüm değerli dostlara armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Biz de haseten Salih Kaya kardeşime ve ailesine armağan ediyoruz inşallah.

Evet değerli dostlar, değerli İstek Saati dinleyicileri, güzel bir eser daha dinliyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.53'ü gösteriyor ve Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini dinledik. Ve biz de diyoruz ey sevgili, ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın yükü üzerimde, pas tutmuş kalbimde kirli ellerimle, mahcubum sana, muhtacım hem de. Rabbim isteyen herkese inşallah umreye ve haca gitmeyi nasip eder. Yakın bir zamanda Allah nasip etti, biz de İnzar Turizm'de gittik. Rabbim isteyen tüm kardeşlerime nasip etsin inşallah. Bu eseri dinledikten sonra tekrardan gitme isteği vuku buldu. Rabbim nasip etsin.

Ve Diyarbakır'dan Neriman Arslan bacım bizlere ulaştı. WhatsApp istek hattımızdan. Sıradaki tüm eserleri anneme, bacım Adile Arslan'a, gelinlerimiz Hatice, Gamze, Tuğba, Serp ile kardeşlerime ve yeğenlerime armağan ediyorum ve tüm müşmalardan dua istirham ediyorum demişler. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin bacımıza inşallah, sıkıntınıza gidersin diyoruz. Ve Ankara'dan Hüseyin kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserler 9 ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerinize gelsin demişler. Ve bizleri de unutmamışlar. Allah razı olsun Hüseyin abim. Biz de Ankara'da bizlere kulak veren tüm değerli dostlara ve haseten Hüseyin abimize gelsin. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70 numarayla bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ortak yayınımız 9 Radyo ile birlikte devam ediyor. Ve 9 ortak radyo dinleyicilerden inşallah paylaşım bekliyoruz. Uslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksi FM, Cemre FM, Serhat FM ve Radyo Urfa, Botan FM ve radyomuz Çare FM ve Davet FM'den de inşallah paylaşımlar bekliyoruz dinleyicilerinizden. Bakalım kim bize hemen ulaşacak. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Muhammed Talha Direkçi. Bilal Güler'den, Mehmet Emin Gülsever'den Azat İlahisini istiyorum. Eseri Çar FM çalışanlarına, yapımcılarına, dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Muhammed Talha Direkçi kardeşim Allah razı olsun. Ben de haseten kardeşime armağan ediyorum. Ve diyoruz ki hasret çekenlere vuslat, dertli olanlara derman niyetiyle işte ezgilerimiz devam ediyor. Bazen bir ezgi anlatır kelimelerin anlatamadığını ve yürek yanmadan dilden name dökülmezmiş. Bazen Mekke'nin hüznü, bazen Medine'nin sükuneti var bu notalarda ve sözlerde. Bazen gözden yaş, dilden dua düşürmeyen eserlerle sizlerleyiz inşallah.

Ve Özcan Aslat'tan Cihali Ümmeti Havaresi'ni dinliyoruz. Esen ardından istek eseri, istek saati devam edecek. Eseri dinliyoruz. Esen ardından buradayız inşallah.

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.02 gösteriyor. Hürcan Asat'tan Cehali Ümmet Yehevar eseni dinledik ve sırada Şehadet Dört'ten Şehit Süleyman eseni dinleyeceğiz. Güzel, zazaca bir eser. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Tuba Kurt, Murat Yaman'dan zazaca bir eser istiyorum. Eşime, çocuklarıma, yanımda bulunan kayınvalideme, Çelmik Yukarı Şehirler Köyü'nde bulunan anneme, İstanbul'da bulunan abime, ablama, İzmir'de bulunan abilerime, Konya'da bulunan kız kardeşime, Rapper TV'de çalışan kardeşim Muhammed'e, yeğenime, Hamza'ya, sizlere ve tüm radyo çalışanlarına ve ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena. Sizleri çok severek dinliyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sizden Bilal Güler'den Şah-ı Müntezer eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Mardin Mazıdağ'dan Nursana kardeşimiz.

Ve Diyarbakır'dan Hüseyin kardeşim bizlere ulaştı. Eseri anneme, babam, ablam, Meryem Betül'e ve kardeşim Yusuf Enes'e armağan ediyorum. Ve radyo çalışanlarına, Rehber TV ailesine ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Haseten Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum ve tüm dinleyicilerinizden dua istirham ediyorum demişler. Diyarbakır'dan Hüseyin kardeşim. Evet sevgili dinleyenler, güzel bir eser daha dinliyoruz. Şehadet 4'ten Şehit Süleyman eserini. Eseri dinleyelim, eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattını hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70. Tekrar edelim inşallah. WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Ve ortak yayındayız. 9 radyo ile birlikte programımız devam ediyor. Pusat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve Radyo Muçal FM. Ve tüm dinleyici kardeşlerimizden, tüm radyo dinleyici kardeşlerimizden paylaşımları ve armağan etmelerini istiyorum. Bakalım hangi şehirden ve hangi kardeşimizden paylaşım gelecek. Eseri dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet, TRT dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, güzel bir eser daha dinledik. Şehadet Dört'ten Şehit Süleyman eserini ve Mazlum Işık'tan Ya Muhammed şiirini dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Serpil Aslan Bacım bizlere ulaştı. Hasreten sıradaki tüm eserler Biricik kardeşim Ayşenur Maral'a ve şahsında yanına bulunan tüm değerli dostların armağan olsun. Kızım Meryem Betül'e, oğlum Hüseyin'e ve biricik oğlum Yusuf Enes'e armağan olsun. Ve Çarefem Rehbeti ve ailesine armağan ediyorum. Ve tüm İslam ümmetine armağan olsun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun.

Evet sevgili dostlar, değerli İstek Saati dinleyicileri, her mısrasında bir tefekkür, her ezgisinde şükür olan İstek Saatimiz devam ediyor. Yer gök Allah derken kalplerimiz bu ilahilerle, bu zikirlere eşlik ediyor inşallah. Bazen Uhud'un heybeti, Bedir'in coşkusu var bu ezgilerde. Sadece hüzün değil, umut da var heybemizde inşallah. Diriliş neslinin marşları bu mikrofondan yükseliyor inşallah. Davamızın sesi, sevdamızın nefesi diyoruz inşallah.

Evet, bir kardeşimiz bir eser istemişti. İnşallah sıraya aldık. İnşallah bu eserden sonra yer vereceğiz. Duy Dünya Gazze Yanıyor eseri inşallah. Ve Mazlum Işık'tan Ya Muhammed şiirini dinliyoruz. Şiirin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Karardı gündüzlerim sensizlik diyarında. Nur yüzüne hasretim zulmün panayırında. Ya Muhammed yolunu gözlerim adım adım. Aşkınla kuşanmışım yandım intizarında. Sensiz geçen her güne ağladım Yakup gibi. Vuruldum denizlere balıkta Yunus gibi. Ya Muhammed özlemin serinletir çölleri. Kapına dayanmışım Veysel Karani gibi. Kızgın

vardın. Ya Muhammed, nuruna pervanedir alemler. Uğruna binlerce can feda edilen yardın. Bataklığa çakıldı senden uzak duranlar. Ocakları yıkıldı sana tuzak kuranlar. Ya Muhammed, insanlık seninle hayat buldu. Köleliğin bendini aşıp sana varanlar. Gönüllere kazıdık adını, sancağını. Tarihler tekrar yazdı Akabe beyatını. Ya Muhammed, yokuşlar senin için aşıldı. Rahmet elin kavrasın hepimizin elini. Yerde gökte övülen adına selam olsun. Ezanlarla yücelen yadına selam olsun. Ya Muhammed, mahşerde yalnız bırakma bizi. Şefaat ey sevgili, şanına selam, selam olsun.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.18'i gösteriyor ve güzel bir şiir dinledik Mazlum Işık'tan Ya Muhammed. Ve sırada Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya Eseni dinleyeceğiz.

Bu üstüme çöken gece bir bombanın değil, bin suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkazdaşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız bir annenin yarım kalan duasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır, toprak nice işgal gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmaydı, sürdürdü. Filistin bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi, göğü kararsa da bir taşın içindeki inanç, koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekte, yıkılmış okulun duvarına buradayız yakmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Ve bir gün çocuklar büyüyecek, denizin kıyısından korkmadan koşacak. Gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil, özgürlüğüyle anılacak. Ve özgürlüğüyle anılacak.

Evet, Bingöl'den Ayşe Nur Maral kardeşim bizlere ulaştı ve bir paylaşımda bulundu kardeşimiz. Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin. Çünkü onlar dünya içinde, ahiret içinde lazımdır Hazreti Ali. Sıradaki eserleri canım ablam Serpil'e, eniştem Çetin'e, yeğenlerim Meryem, Eymen, Enes'e ve arkadaşım Fatma Nur'a, Fatma Nur Karaduman'a armağan ediyorum. Ve Şehitler Kervanı'ndan hicret eserini istiyorum demişler. Bingöl'den Ayşe Nur kardeşimiz.

Ve Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya Eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati devam ediyor ve sonlarına yaklaşacak inşallah. Son paylaşımlara yer verip son eserimizle nihayete erdireceğiz inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor ve bir İstek Saati programının daha sonuna geldik. Son paylaşımları okuyacağız ve Grup Yervan'dan Hicret Eseri'ni dinleyeceğiz ve programımızı nihayete erdireceğiz inşallah. Selamünaleyküm, ben Bingöl Çiçeklere Köyü'nden Fatma Çetkin. Çalacak bütün eserleri Abide ablama, enişteme ve eşim Muhammed'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Bingöl Çiçeklere Köyü'nden Fatma kardeşimiz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Muhammed Taha Şanlı. Dava Hüseyin'e ilahisini gurbetteki dedeme gelsin, ellerinden öperek Develi'deki anneanneme, dedeme gelsin, onların da ellerinden öpüyorum. Şu an yanımda olan neneme, anneme ve ablama gelsin. Filistin'deki kardeşlerime gelsin, Çağrı Efem'e, Rehberti ve ailesine gelsin, selam ve dua ile dua bekliyoruz demişler. Diyarbakır'dan Muhammed Taha Şanlı kardeşim, ben de kardeşimden dua istirham ediyorum ve tüm dinleyicilerden inşallah. Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi, hissediklerimizle yaşamayı nasip etsin diyoruz. Eskilerin bittiği yerde dualar başlasın diyoruz. Sesimiz kısıldı belki ama sevgimiz daim, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Ve mikrofonumuzu kapatıyoruz ama gönül kapımızı size hep açıyoruz. Esen kalın, bir sürçülisan etmiş isek affola. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekr yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-il vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0555 534 488 66 çift 0. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold.
1: Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı efendim.

0: Ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

Allah'ım, bu geceni karşılarken ve gündüzünü uğurlarken sana ulaşan dua ve haykırışların hatırına bizlerin de günahlarını bağışla.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

0: Harika.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz Üç Kuyumculuk şubesiyle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz Üç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Reskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 8782. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
0: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

Ey yolcu! Görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu! Şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan, ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler aklar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu! Ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce, şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler. Çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğduğunu.

0: Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Ey merhametliler merhametlisi, halimizi sadece sana açıyor, içimizi yalnız sana döküyor ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Medet ey gizli açık her halimizi bilen. Medet ey hayat ve kaderimize hükmeden. Medet ey ilk kapı ve son merci. Senden ayrı düştüğümüz şu meş'um dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı. Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı. Hep hicranla inledi ve hasretle yutkunup durdu. Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde tıpkı o hasretkeş nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
7: Roman Kuşağı.
3: Roman Kuşağı.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 33. Bölüm.
2: Şeyh Cami ve Alika Cami olaylarından sonra Bereket Camii'nde de küçük bir vukuat yaşandı. Dine savaş açan örgüt yandaşlarıyla aramızda tartışma çıktı. Fakat dövme hadisesi olmadı. Takriben bir hafta yaptığımız sohbet çıkan olaylarla son buldu. Arkadaşlar, daha fazla gerginlik çıkmaması için sohbet programını birçok camide askıya aldı. Çünkü bu caniler baskıyla, dayatmayla, yalan dolanlarla halkı kışkırtıyor, böylece bizi ve milleti karşı karşıya getirmeyi amaçlıyordu. Nitekim korkuyla sindirilmiş halk onlara boyun eğmekte tereddüt etmiyordu. Bize düşense mücadelemizi İslami çerçevede yürütmek, insanlara hakkı anlatmak, onlara doğru yolu göstermekti. Bu münasebetle bazen durmak icap edebilirdi. Arkadaşlar da öyle yaptı. O gün akşam Abdülkerim abinin evine gitmem gerektiğine dair bir haber almıştım. Akşam namazından hemen sonra gel denmişti. İftarımı açıp namazımı da eda ettikten sonra evden çıktım. Geç kalmamak için hızlı adımlarla evine doğru yol aldım. Niçin çağrılmıştım? Hiçbir bilgim yoktu. Zaten aldığımız İslami terbiye gereği soru sormaktan imtina ederdik. Bize düşen söyleneni tereddütsüz yerine getirmekti. Abdülkerim'in evine vardım. Kalabalıktı. Sedat, Cemal, Orhan, Selçuk, Fahri, Nusret, Mehmet, Ali vesaire. Hemen hemen herkes buradaydı. Herkeste fark edilen bir merak vardı. Belli ki neler olduğunu pek bilen yoktu. Niçin çağrıldığımızı, ne yapacağımızı bakışlarla birbirimize soruyorduk. Abdülkerim abi konuştu. "Herkes geldi sanırım." diyerek sessizliği bozdu. "Evet," sesleri yükseldi. Kısa bir suskunluk içine girdikten sonra Abdülkerim abi konuştu. "Geçen günlerde başımıza gelen menfur hadiselerden hepinizin haberi var. Zaten birçoğunuz bizzat mağdur olanlarsınız. Rabbim öncelikle hizmetimizi kabul, başımıza gelenleri de günahlarımıza kefaret ve davamıza bereket kılsın." Amin sesleri yükseldi. "Birazdan Şeyh Camisi'ne gideceğiz. Allah kısmet ederse orayla ilgili bir program var. Bunu icra edip geleceğiz." Saatine baktı, fazla zamanı yoktu. "Tedbirli olmalıyız. Özellikle bizlerin dikkatli olması ve herhangi bir vukuatın çıkmaması için gayret sarf etmesi gerekiyor," dedi ve "geç olmadan kalkalım," diye de ekledi. Böylelikle nereye gideceğimizi öğrenmiş olduk ama niçin gittiğimizi, programın ne olduğunu bilmiyoruz. Demek bilmememiz daha hayırlı ki söylenmedi. Allah kısmet eder de gidersek görürdük. Dörderli beşerli gruplar halinde öğrenci evinden çıktık. Toplam 15 kişiydik. Hava serindi. Bulutlar göğü kaplamıştı. Sokaklar kuyunun dibi kadar karanlıktı. Önceki gün yağan yağmurdan dolayı yerler çamurdan vıcık vıcıktı. Bataçık'a yürüyorduk. Yatsı namazına yetişmek için acele etmemiz gerekiyordu. Çamuru umursayan yoktu. Şeyh Cami öğrenci evine epey uzaktı. Yaklaşık yarım saatlik yol vardı. Tabii hızlı hızlı yürünürse. Küçük adımlarla 45 dakika, 1 saat falan. Sokak lambaları her zamanki gibi sönüktü. Ay bulutların arkasına gizlenmişti. Utancından çıkmıyordu. Yıldızlar cami baskılarından bu yana küskün ve kızgındılar. Eskisi gibi parlamıyorlardı. Birkaç sokak sonra demir yoluna ulaştık. Birkaç metre mesafeli ardı ardına ilerliyorduk. Heyecan ve merak tepeden tırnağa her tarafımızı kuşatmıştı. En azından ben böyleydim. Bir şey olacaktı. Ama ne? Arkadaşlarımızın birçoğunda sopalar vardı. Bunlar savunma amaçlı mı, saldırı amaçlı mıydı? Bilmiyordum. Kafama sorular üşüşüyordu. Düşünüyordum da camiye gittiğimize göre saldırı falan olmayacaktı. Halbuki cemaat bugüne kadar kimseye saldırmamıştı. O halde camiye niçin gidiyorduk? Sabret, göreceksin. Kafanı bunlarla meşgul edeceğini, üzerine düşen en iyi şeyin nasıl yapabilirim hesabını yap, diyordu içimden bir ses. Doğru da söylüyordum. Şeytandan Allah'a sığındım. Şeyh camisine yakın bir cadde üzerinde önde ilerleyen arkadaşlarımız durdular. Onlara varınca biz de durduk. Hayırdır, niçin durduk, dedim merakla Cemal. Biraz bekleyelim, başka gelecekler de var. Burası buluşma yerimiz, birazdan gelirler, diye cevapladı Sedat. Sokakları görebileceğimiz kadar kontrol ediyoruz. Körlerin bakışından farksızdı, çünkü sokaklar çok karanlık, hiçbir şey görünmüyordu. 5 dakika sonra gruplar halinde akmaya başladılar. Takriben 10 dakika bekledik. Bu süre zarfında 150-200 kişiye yakın şuurlu genç Müslüman bir araya gelmişti. Orta yaşlılar ve yaşlılar da vardı. Herkes geldikten sonra yine gruplar halinde camiye doğru aktık. Camiye vardığımızda yatsıya 1-2 dakika kalmıştı. Hemen hemen hepimiz abdestli olduğumuz için zaman kaybetmeden camiye girdik. Camiye girmemizde imamın yüz hatları aniden değişti. Mihrapta oturmuş, şaşkın bakışlarla camiye doluşanları seyrediyordu. Yüzü bir anda kireç kesmiş, kan avurtlarından çekilip gitmişti. Camide bulunan mahallelinin de ondan geri kalır yanı yoktu. Ürkek bakışlarla gelenleri izliyorlardı. Aralarında tanıdıkları simalar da vardı. Kaç gün evvel taşlayıp sopalarla dövdükleri gençlerden bazılarıydı bunlar. Korkak yürekler korkudan hiçbir zaman boşalmazlar. Onlar korkuyla yaşar, korkuyla ölür ve korkuyla dirilirlerdi. Tek anladıkları dil korkuydu. Arkadaşlarımızın hepsinin gelmesiyle cami dolmuştu. Yatsı vaktiydi, yaşlı müezzin ezan okudu. Saflar tutuldu, namaz kılındı, tesbihat ve sünnetler. Çekingen, ürkek bakışlar üzerimizde geziniyordu. İmam geldiğimizden beri beti benzi atmış, ruhsuz bir cesede dönmüştü. Allah bilir ne kadar korkuyordu. Halbuki korkmasını gerektirecek bir durum yoktu. Demek kabahatin üzerinde bıraktığı etki onu bu psikolojiye itiyordu. Teravihlere başlamadan aramızda bir kardeş ayağa kalkıp imama yaklaştı. Onun imama doğru ilerlediğini görünce biz de ayaklandık. Ayağa kalkmamızla camide bulunanlarda panik başladı. Kimseden ses çıkmıyor, öylece bakıyorlardı. Mihraptaki imama doğru yürüyen arkadaşımız fiziki yapısıyla göz dolduruyordu. İri yarı, gür sakallı, keskin bakışlı biriydi. Heybetliydi kısacası. Ön safa vardı, ayakta durup, ''Rica etsem hepiniz buraya toplanabilir misiniz?'' diyerek cami cemaatine seslendi. Çağrısı cami duvarlarında patlamış, oradakiler de şok etkisi yapmıştı. Meraklı gözler, kaygı dolu yürek sahipleri istemeye istemeye ayağa kalkıp ön safa doğru ilerlediler. Etraflarına kaçamak bakışlar fırlatmaktan geride kalmıyorlardı. Kısa sürede herkes imamın önünde, arkadaşlarımızın etrafında çember oluşturmuşlardı. Bizler de onların çevresini kuşattık. Tam anlamıyla muhasara ettik. Onlar oturmuş, biz ayaktaydık. Cami avlusunda dışarıyı bekleyen kardeşlerimiz de vardı. Çağrıyı yapan arkadaşımız herkes gelince çömeldi. İmamı ve diğerlerini dikkatlice süzdü önce. Kimse de çıt yok. Pür dikkat karşılarında oturmuş heybetli duruşuyla kendilerini mest eden adama bakıyorlardı. Euzü besmele çekti önce, sonra da hamd bizleri Müslümanlardan kılan, kalplerimizi imanla nurlandıran, küfür bataklığına girmemizi engel olup İslam'ın nurlu yoluna hidayet eden, bizi zalimlerden değil de mazlumlardan yana kılan, Muhammed'i İslam bilincini kazandırıp asrın çirkinliklerinden, çirkeplerinden uzak tutan Rahman, Rahim, Kahhar, Cebbar Allah'a mahsustur. Salat ve selam, insanlığın rehberi, Müslümanların önderi, mücahitlerin komutanı, zalimlerin korkulu rüyası, mustazafların, mazlumların hamisi, hidayet rehberi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, ehline, ashabına ve İslam için mücadele edip dinsizlerden hesap soran Müslümanların üzerine olsun. Tok ve gür bir ses cami duvarlarında yankılanıyor. Kendinden emin, ne dediğini bilen kimsenin duruşuyla konuşmasını sürdürdü. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların durumu içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azap vardır. Bakara 114. Mescitler, camiler, Müslümanların toplanıp İslam'ı birbirlerine anlattıkları, ilim tahsil ettikleri, Kur'an'ı öğrenip öğrettikleri, ibadet edip zikir çektikleri, gerektiğinde ümmetin sorunlarının görüşüldüğü, cihat kararlarının alındığı, hatta ve hatta devlet işlerinin görüldüğü mekanlardır. Müslümanlar, camilerinde dinlerini öğrenmek ve öğretmek için tarihin her döneminde faal bir vaziyet içerisine girmişlerdir. Her ne kadar günümüzde camilerin içi boşaltılmışsa da, bu camilerin hakiki ve asil görevlerini ortadan kaldırmaz. Kafirlerin İslam memleketlerini istila ettiklerinde ilk hücum ettikleri yerlerin camiler olması işte bu hakikat sebebiyledir. Zira camiler Müslümanları toplayan, vahdeti pekiştiren, İslami bilinci diri tutan, Allah'ı hatırlatan yerlerdir. Müslümanlar camilerden uzaklaştırıldıkları andan itibaren zilletle karşılaşırlar. Rezil ve rüsva olurlar. Bugün içinde bulunduğumuz acınası halimizin temelinde camilerimizden gafil olmamız yatıyor. dedi ve sustu. Etrafında toplanmış cami cemaatine göz gezdirdi. Kimsede ses seda yok. İtiraz yok. Homurtu yok. Kimi başlar mahcubiyetten öne eğilmiş, kimi yüzler acıyla gerilmiş. İmam sanki dilini yutmuş, dut yemiş bülbül gibi öylece dinliyordu. İlk gelişimizdeki korku yerini emniyete bıraktığından yüzüne biraz kan gelmiş, sararmış yüzü eski haline nispeten dönmüştü. Sakin, muhatapları cezbeden konuşmasına devam etti arkadaşımız. Bizler Allah'ın aranızda iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir cemaat bulunsun emriyle yola çıkmış bir cemaatiz. İslam'dan başka gayemiz yoktur. Allah'ın emir ve yasaklarını yaşayıp yaşatmaktan öte hedefimiz olmadı. Elini ayakta bekleyen arkadaşlarımıza yönelterek, şu gördüğünüz gençlerin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini takip etmekten, Kur'an ahkamını ihya etmekten, Allah'ın rızasına kavuşmaktan başka amaçları yoktur. Allah'a yemin olsun ki bu gençlerin değerini bilmezseniz, onları hor görüp dışlarsanız ve bundan dolayı da Yüce Allah Celle Celaluhu onları aranızdan çekip alırsa, yarın öbür gün başınızı örse vurursunuz. Yaptıklarınıza yanmak da kalmayıp zillet çukurunda boğulup gidersiniz. Zira din düşmanlarına boyun eğmek, onlardan korkmak, itaat etmek hem dünyanızı hem de ahiretinizi harap eder. Çünkü kafirler kalplerden imanı tamamıyla söküp almadıkça Müslümanlardan razı olmazlar. İman gidince de geriye ne şeref kalır, ne izzet, ne namus, ne haysiyet, ne ar, ne onur. Hiçbir şey kalmaz. Müslümanlar din düşmanlarına boyun eğmeyi asla ve kat'a kabul etmemelidirler. Dünya hayatının rahatı için, ki kafirleri boyun eğmekle bu da ele geçmez, iman tehlikeye atılamaz dedi ve tekrar kısa bir süre sustu. Muhataplarında bıraktığı etkiyi anlamak ister gibi yüzlerine kısa bakışlar fırlattı. Hepimiz dikkatle dinliyorduk. İmam başını önüne eğmiş konuşmuyordu. Ramazan'da gecelerimizi ihya etmek için camilerde sohbet yapmak istedik. Üzülerek ifade etmeliyiz ki buna engel olanların başında imamlar geldi. Oysa onların önayak olması gerekiyordu. Vaaz vermek, Müslümanları uyarmak asli vazifeleri iken bunu yapmadılar, yapmak şöyle dursun, isteyenlere de engel oldular. Böylece din düşmanlarının eline koz verip Müslüman gençlere saldırmalarına neden oldular. Evet, burada muvahhid gençler taşlandı, dövüldü, hakarete uğradı. Belki tehdit edildiniz, korkutuldunuz, kandırıldınız, can güvenliğiniz yoktu. Yalnız şunu unutmayın, mazeret olarak ileri süreceğiniz hiçbir şey Allah indinde kabul görmeyecek. Çünkü hiçbir şey dinsizlere itaat edip Müslüman kanı dökmeye gerekçe olamaz. Bu menfur hadiselere zorla karışan Müslümanlara dua edeceğiz ama sesini biraz daha yükselterek, Allah'a yemin ederim ki yapılanları din düşmanlarının hesabını yazacağız. İslam'a, Müslümanlara savaş açmış dinsizlerin karşısında boyun eğmeyecek ve günü geldiğinde onlarla gerektiği şekilde hesaplaşacağız. Tarihin hiçbir döneminde Müslümanlara saldırılanlar iflah olmamışlardır. Bunlar da olmayacaklar. Zillet altında yaşamaktansa izzetle ölümü tercih ederiz. Eğer şu ana kadar bize yapılan saldırılara karşılık vermediysek bu güçsüz olduğumuzdan değil, fitne çıkmasını istemediğimizdendir. Bıçak kemiğe dayanırsa olacaklardan biz sorumlu olmayacağız. Son sözleriyle ayağa kalktı. Onun kalkmasıyla oturanların tümü de ayaklandı. İmam duyduğu son cümlelerle sararmış, titremeye başlamıştı. Bırakın cevap vermeyi, konuşmaktan bile korkuyordu. Oysa birkaç gün önce kükrüyor, bağırıp çağırıyor, mikrofonla halkı kışkırtıyordu. Peki ya diğerleri? Onlar da süt dökmüş kedi gibi köşelerine sinmiş, gıkları çıkmıyordu. Savunmasız insanlara aslan kesilenlerin korkaklıkları kuvvetle yüzleştiklerinde ortaya çıkmıştı. Camiden ayrılmadan evvel hep birlikte boğazımızı çatlatırcasına 3 kez tekbir getirdik. Camiden topluca sokağa çıktık. Daha sonra gruplar halinde birbirimizi kollayarak geri döndük. Yoldan gelirken öğrendim ki bir gün önce bu akşamdan daha kalabalık bir topluluk Alika Camisi'ne gitmiş ve aynı kardeş orada da bu akşamki mesajın bir benzerini vermiş. Mesaj kısa sürede yankı buldu. Böylelikle zalimlere, zorbalara, tağutlara boyun eğilmeyeceği ve çalışmalara ara verilmeden devam edileceği, gerekirse hesap sorulabileceği net bir dille ifade edilmişti. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Tevbe 32. Peki yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Hayır. Müslümanlar gerektiği gibi cevap vermesini iyi bilir. Cemal ile Sedat arasında geçen bu diyalog bazı şeylerin ipucunu veriyordu.
0: Adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 33. bölümü dinlediniz.
3: Roman Kuşağı sona erdi.

Doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biridir. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza _ Çarşaf.
7: Açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Günün öne çıkan haberlerini aktararak sizlere başlayacağım. Tabii kısa başlıklar halinde aktaracağım. Akdeniz'de Siyonist barbarlık günün en sıcak haberi bu. Siyonist işgal rejimi bir kez daha Akdeniz'de uluslararası sularda küresel Sumut filosu aktivistlerine saldırı düzenledi. Birçok aktivist işgalciler tarafından zorla alıkonuldu. O anlara dair görüntüler var. Detayları birazdan paylaşacağız. Günün bir diğer önemli haberi tabi Gazze'den. Gazze'de soykırım devam ediyor. Ateşkesin 220. gününde de yine işgal rejimi tarafından saldırılar vardı. Yine Gazze'den şehit haberleri geldi. Bir diğer haber de Lübnan'dan tabi. Lübnan'da da ateşkes yok, katliam var. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi bugün Lübnan'a yönelik yapılan hava saldırılarında da yine Lübnan'da siviller katledildi. Günün bir diğer haberi de İran'dan küresel işgale karşı küresel direniş var. Tabii söz konusu eylem Ankara'da yapıldı ancak hem Lübnan'daki saldırılar hem Gazze'deki saldırılar hem de İran'a yönelik Amerikan ve Siyonist işgal rejiminin ortak saldırıları Ankara'da yapılan protestoyla bir kez daha gündeme geldi. Ana habere başlıyoruz. Sumut filosuna yönelik saldırıyla başlıyoruz. İşgal ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna bir kez daha saldırı düzenledi. Filoyu ele geçirmek için uluslararası sularda saldırı yapan işgalciler aktivistleri zor kullanarak alıkoydu. Gelen bilgilere göre 41'i Türkiye vatandaşı, 150'den fazla aktivist alıkonuldu. O anlar canlı yayınla dünya televizyonlarına yansıdı.
1: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi.
2: Evet kıymetli dostlar, 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Şu anda Gazze'mize yaklaşık 240 milimiz var ama etrafta alçakların savaş gemileri gözüktüğü bazı teknelere müdahale etmeye başladılar.
1: Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler, aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
2: Dua edin, ne diyelim, biz rotamızdan şaşmayacağız, devam ediyoruz. Dünya utansın, ümmet utansın, adam 240 mil mesafede müdahale yapıyor ve herkes seyrediyor.
0: Gazze'ye gidiyoruz. Siyonist işgal rejimi Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasını 220. gününde de ihlal etti. Han Yunus ve Deir Belah başta olmak üzere birçok bölgede düzenlenen saldırılarda 8 Filistinli şehit olurken çok sayıda Filistinli de yaralandı.
1: Soykırımcı Siyonistler, Gazze şeridinde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını hava saldırıları, topçu atışları, silahlı saldırılar ve yıkım operasyonlarıyla ihlal etmeye devam etti. İşgal ordusu, Deir Belah'taki Aksa şehitleri yakınındaki bir aşevine drone saldırısı yaptı. Saldırıda 4 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Deir Belah'ın merkezindeki Berake Caddesi'ne düzenlenen saldırıda da bir Filistinli şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. İşgal rejimine ait insansız hava aracının Lefah garajı yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva mahallesinde düzenlenen saldırıdaysa çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Refah garajı bölgesine düzenlenen başka bir saldırıda da Abdullah Ahmet Ebu Mustafa şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Kuzey Gazze'deki Beit Lahia'ya ve Nasır Tıp Kompleksi'ne yönelik önceki saldırılarda ağır yaralanan iki Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim'de başlayan ateşkes sürecinden bu yana Gazze'de 876 Filistinli şehit oldu, 2562 kişi yaralandı ve enkaz altından 776 kişinin naaşı çıkarıldı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarda şehit olanların sayısı 72.768'e, yaralı sayısı ise 172.664'e yükseldi.
0: İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Filistinli esirler hakkında infaz cezasının derhal uygulanması yönünde kurumlara emir verdi. Bu karara Hamas'tan sert tepki geldi. Hamas söz konusu açıklamanın işgal rejiminin terör politikasının uzantısı olduğunu vurguladı.
1: Hamas, işgal rejiminin sözde bakanı İsrail Katz'ın esirleri infaz etme emrine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada Katz'ın Filistinli esirler hakkında infaz cezasının derhal uygulanmasına başlanması yönündeki emirlerinin tüm uluslararası teamül ve yasaların açık bir ihlaliyle işgalin Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik suç ve terör politikasının uzantısı olduğunu söyledi. Bu korkakça suç kararının mücahit halkın topraklarını ve mukaddes değerlerini savunmak için meşru mücadelesine ve direnişine devam etmesini engellemeyeceğini vurgulayan Hamas, Filistin halkının suikast ve idam tehdidi politikalarının onları haklarına daha sıkı sarılmaktan ve direnişle kararlılıklarını artırmaktan başka bir işe yaramadığını kanıtladığını belirtti. Hamas, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve tüm insan hakları ve hukuk kurumlarına sorumluluklarını üstlenme, bu ırkçı ve hükümsüz kararı iptal etmesi için işgal hükümetine her türlü araçla baskı yapma, işgal liderlerini halka karşı devam eden suç ve ihlallerinden dolayı yargılama çağrısında bulundu. Geçtiğimiz Mart ayında işgal meclisi, Filistinli esirlerin hapishanelerde asılarak idam edilmesini öngören bir yasayı onaylamıştı. İnsan hakları grupları bu adımı esir dosyasının ele alınışında eşi benzeri görülmemiş bir dönüşüm olarak nitelendirmişti.
0: Gazze'deki benzer görüntüler Lübnan'da da yaşanıyor ve Lübnan'da da ateşkes yok. Katliamlar sürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyinde yine sivilleri katletti. Yapılan hava saldırısında ikisi çocuk, biri kadın, 8 kişi şehit oldu. Öte yandan işgal ordusu Lübnan'da İslami Cihat liderlerinden Vail Abdülhalim'e de suikast düzenledi. Bu saldırıda Abdülhalim ve yanındaki kızı şehit oldu.
1: İşgal ordusu 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur'un Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıdaysa biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı ENA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Baalbek kentinde İslami Cihat Hareketi yöneticilerinden Vail Abdülhalim'e suikast düzenledi. Bir apartman dairesine yapılan saldırı sonucu Abdülhalim ve 17 yaşındaki kızı Rama şehit oldu. Çok sayıda sivil ise yaralandı. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.
0: İran'la devam ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai, ABD'nin tehdit ve ablukasına yönelik uyarılarda bulundu. Muhsin Rezai, ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileri için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir, dedi.
1: İran ve ABD arasında karşılıklı tehditler devam ediyor. İran, ABD'nin deniz ablukasına karşı ABD ile çatışmaya gireceği tehdidinde bulundu. İran Devlet Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan İran'ın Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai, ABD'ye yönelik sert mesajlar verdi. Rezai, ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır, dedi. İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini söyleyen Rezai, şimdiye kadar sabırlı olmamız bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez, dedi. Ayrıca Washington'un bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını kaydeden Rezai, Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı. Sovyetler Birliği artık yok, dedi. Rezai, Hürmüz Boğazı'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu vurguladı.
0: Körfez'de ABD ve Siyonist rejimin provokasyonları nedeniyle gerilim yeniden yükseliyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Barakah nükleer enerji santrali İHA ile vuruldu. Saldırının Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin hemen ardından gelmesi, ABD ve Siyonist rejimin bayrak operasyonu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
1: ABD ve Siyonist rejimin tehdit ve provokasyonları nedeniyle bölgede bir kez daha gerilim artarken Körfez bölgesinde dikkat çeken bir saldırı gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesindeki Barakah nükleer enerji santralinin dış kısmında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Abu Dhabi basın ofisinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. İnsansız hava aracı saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer santrale düzenlenen saldırıdan ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Grossi, durumu yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yardım sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Grossi, nükleer güvenliği tehdit eden askeri faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Öte yandan saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer ve enerji tesislerini hedef alma tehditlerinin hemen ardından gerçekleşmesi, olayın ABD ve Siyonist rejimin bir bayrak operasyonu düzenlediği iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Geçen hafta içi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, Siyonist rejimle işbirliği yapmanın akılsızca bir kumar olduğunu söylemişti.
0: Ankara'da işgal karşıtı yürüyüş düzenlendi. Ankara Sivil Toplum Platformu ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte işgal rejiminin ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterilerek küresel birlik ve direniş çağrısı yapıldı.
1: Ankara Sivil Toplum Platformu ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun öncülüğünde küresel işgale karşı küresel direniş yürüyüşü düzenlendi. Emperyalist Siyonist çeteye karşı yürüyoruz sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar'daki Safa Camii önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Ankara'nın Çankaya ilçesi, Malcolm X Caddesi üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü. Basın açıklaması, Amfidap adına Enderun Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhammed Emin Ökçe tarafından okundu.
3: ABD, emperyalist politikalarıyla tarih boyunca farklı coğrafyalarda sürdürdüğü rejim değiştirme ve egemenlik haklarını yok sayma pratiklerini, savaş suçlarını ve hukukun tanımazlığını daha azgın bir

0: bölgesel çıkarlarını korumak için yeni bir düzenin kurulduğuna dikkat çekti.
1: Bugün karşımızda duran gerçek, sömürgeciliğin form değiştirilmiş hali olan yeni haydut dünya düzenidir. Bu düzen gücü hukukun yerine koymaktadır. Trump yönetiminin temsil ettiği bu anlayış uluslararası sistemi zehirlemekte, devletlerin egemenlik haklarını yok saymakta, insanlığın temel değerlerini ortadan kaldırmaktadır.
0: Sessizlik, zulme ortak olmak anlamına gelmektedir diyen Ökçe, küresel direniş vurgusu yaptı.
1: Küresel barış ve adalet arayışı ancak bu tür işgallere karşı kararlı ve birleşik bir küresel direniş ile mümkün olabilir. İnsanlığın ortak geleceği adına vicdan sahibi tüm devletleri, kurumları ve bireyleri küresel emperyalizme karşı birleşmeye çağırıyoruz.
2: Zulme karşı omuz omuza.
3: Çeşitli temaslar için İstanbul'da bulunan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin Pendik 4. olağan kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, bazı belediyelere yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmaları hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.
0: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Şehit Yalçınaran Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Pendik 4. olağan kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyaset sahnesinde son günlerde ortaya saçılan rezaletlere dikkat çekti.
4: Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, 2025 yılının Şubat ayında iddia edildi ki Bursa'daki ilçe kongrelerimizin birinde biz kongre yaparken güya kongre üyelerine bir yemek verilmiş ve bu yemeğin bedelini de Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılamış. Dedim ki Hodri Meydan, sizin bahsettiğiniz tarihte o gün değil. O ay içerisinde Bursa'da sizin iddia ettiğiniz ilçe değil, herhangi bir ilçemizin kongresini yaptığımızı ispat edin, istifa etmekle kalmayacağım, partiyi kapatacağım dedim. Neymiş o gün 40 bin lira güya bizim kongre üyelerimize, ilçe kongremize belediye kaynak aktarmış, yemek vermiş. Arkadaşlarımızın yediği yemeğin faturasını da çıkardım. Hangi arkadaşımızın o parayı ödediğini, Bursalı bir partili arkadaşımız oraya giden kardeşlerimize bir yemek ikramında bulunmuş. Belediyenin tesisinde onun ödeme belgesini de ben açıkladım. Ama buna rağmen pişkin pişkin o ifadeleri söyleyenler şimdi kongre öncesinde ilgisiz bir milletvekiline 1 milyon euroyu verdiğini kendi belediye başkanları söylüyor. Dut yemiş bülbül oldular. Bakınız 40 bin lira iddia ki o da gerçek dışı yalan ama milyon euroları kongre masrafı adı altında milletin kesesinden almışlar, iç etmişler.
0: Seçim sürecinde partisinin defalarca iftiraya uğradığını belirten Yapıcıoğlu, belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları da anlattı.
4: Battığı pislik boyunu aşmış, partinin belediye başkanlarından birisinin kurban kestireceğiz diye milletten para aldı ve o para iç ettiği faş oldu. Açığa açık. Kurban kestireceğiz diye, hastalara yardım edeceğiz diye milletten para toplayan, millete hizmet için belediyelere aktarılan paraları iç eden, otel odalarında metresleriyle yiyen ya da içki sofralarında meze parası yapan insanlar bize ahlak dersi vermeye kalkmasın. Hani derler ya siz hırsıza her gün hırsız olduğunu yüzüne vurmazsanız size ahlak dersi vermeye çalışır. İşte aldılar belki dilsiz mazlumların ahını, o ah çıkıyor aheste aheste.
0: Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi.
3: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları da bu arada devam ediyor. İBB'ye yönelik yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği tespit edildi. İhale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında İhaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır,

0: Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar işlemleri için polis karakoluna götürülürken bir şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: FETÖ soruşturmaları aralıksız devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı. MİT ile il polis koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı Baylok kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
1: Adana'ya gidiyoruz. Adana'da yaşayan Şerif ve Saadet Pamuk çifti kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız kuyumcu soygununa karıştı" diyen dolandırıcılara 2 kilo altın kaptırdı. Şüpheli 2 kişi gözaltına alırken altınları giden yaşlı çift yardım istedi.
0: Adana'da yaşlı çift ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı. Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Hacı Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz salı günü kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 86 yaşındaki Şerif Pamuk'u arayıp eşiyle birlikte isimlerinin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Bir süre sonra 58 yaşındaki Saadet Pamuk'u da arayan başka bir dolandırıcı yaşlı çiftlerin başka odalarda kendileriyle konuşmalarını istedi. "Soyguncular sizin kimliğinizi olay yerinde bırakıp kaçmış" diyerek yaşlı çifti kandıran dolandırıcılar, Pamuk çiftinin çocuklarının ve torunlarının isimlerini de sayıp, Şerif ve Saadet Pamuk adına düzenlenmiş sahte kimlik fotoğrafı yollayıp güven kazandı. "Savcı Bey, 4 vesikalık fotoğraf istiyor" diyerek yaşlı adamı evden uzaklaştıran dolandırıcılar, bu sefer de Saadet Pamuk'a tatlı dille yaklaşarak altınları eve giden kişilere teslim etmesini sağladı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı çift soluğu jandarmada aldı.
2: "Ya dedi, 3 tane kuyumcu soymuşlar. Sizin kimliğinizi atmışlar oraya. Sizin üzerinize sayılıyor. Yani sen bize yardımcı ol. Biz sizi biliyoruz. Sizi tanıyoruz. Siz iyi bir ailesiniz. Yoksa biz seni sabahleyin saat 6'da alırdık. Savcı Bey sizi tanıyor. Sizin aileyi tanıyor. Onun için biz seni almıyoruz. Sen bize doğruyu söyle. Ondan sonra biz bunları yakalayalım." Ondan sonra beni konuşturdu, beni gönderdi. "Git fotoğraf çek gel, savcı fotoğraf istiyor." Ben dedim ki iki tane var, yok olmaz dedi, 4 tane olacak. Benim vasıtam uzaklaştırmak, hanımı da korkutup altını almaktı. Bütün hayatımız gitti. 30 senelik benim emeğim gitti, 30 senelik.
0: Jandarma dolandırıcıları yakalarken yaşlı çiftin altınları bulunamadı.
3: "Biz mağdur, biz belastonsuz ölene kadar... Yani hiç şeyinde vazgeçmiyorum, başkasının canını da yakmasınlar. O bizim 24 sene birikimimizi, tarlamı sattım, bahçemi, meyvesini sattım, arsamı sattım, yavruma dedim bir ev alayım. Onu da bize kuru çürümüşüne bıraktılar."
1: Hüdapar, toplumun ciddi sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadele hakkında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Diyarbakır'da "Bağımlı Olma, Hür Ol" temalı yürüyüşe Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç de katıldı. Genç neslin karşı karşıya kaldığı madde bağımlılığı tehlikesine dikkat çeken Dinç, uyuşturucu sorununa karşı sessiz kalınamayacağı mesajını verdi.
4: "Kaç partimiz büyük bir özveriyle çalışıyor.
0: Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla bağımlı olma, hür ol temalı yürüyüş gerçekleştirdi. Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen gençler, basın açıklamasının yapılacağı Koşu Yolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Koşu Yolu Parkı'nda hazırlanan basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Mersin Milletvekili Faruk Dinç, madde bağımlılığıyla zehir tacirleriyle mücadelenin süreceğini söyledi.
5: Hep birlikte bu zehir tacirlerine karşı mücadele etmek zorundayız. Bu zehir tacirleri kendi çıkarları için, kendi maddi çıkarları için evlatlarımızı zehirliyorlar. Evlerimize ateş düşürüyorlar. Yuvalarımızı dağıtıyorlar. Bugün annelerimizin gözleri yaşlı. Anneler her gün ölüyor. Çocukları gözlerinin önünde her gün ölüyor. Ve biz buna rıza gösteremeyiz. Birileri bu sorunu halının altına süpürmeye çalışsa da bizler asla bu zehir tacirlerine karşı sessiz kalmayacağız. Ve biz ne bu uyuşturucu illetine ne de çocuklarımızın eline silah verenlere karşı asla sessiz kalmayacağız.
0: Ülkede bir ekonomik krizin olduğunu, ancak ekonomik krizden önce bir maneviyat ve ahlak krizi olduğunu belirten Dinç, Hüdapar olarak meclise sundukları kanun teklifine değindi.
5: Biz mecliste bir kanun teklifini sunduk ve kanun teklifimizde dedik ki bir, torbacılarla uğraşmayın, birkaç sinekle uğraşmayın, uyuşturucu baronlarıyla uğraşın ve bunları cezalandırın. Örgütlü bir şekilde masum çocuklarımızı bu zehre bulaştıranlara ağır cezalar verin. Devletin gücünü arkasına alarak, etkisini yetkisini kullanarak mazlum çocuklarımızı bu zehre bulaştıran ve bu zehir tacirleriyle işbirliği içinde olanlara ağır cezalar verilmelidir.
0: Dinç'in konuşmasının ardından basın açıklamasını Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit ileri okudu. Uzun süredir madde bağımlılığı ile ilgili sahada aktif çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden ileri, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelere düşen sorumluluklara vurgu yaptı.
6: Evlerimiz sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir koruma ve bilinç merkezidir. Gençlerimizi anlamak, onlarla güçlü bir iletişim kurmak, onları zararlı ortamlardan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir.
1: Aksaray'da temizlik için indiği su kuyusundan çıkamayan kişinin arkasından inen iki kardeşi ve bir kuzeni de metan gazı nedeniyle fedalaştı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
0: Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı facia ile ilgili tahkikat başlattı.
1: Evlerde biriken ve atılmayan eşyalar bazı kişiler için psikolojik bir zorlantının işareti olabiliyor. Uzmanlara göre yalnızlaşma, travma ve sosyal temasın azalması bu durumu tetiklerken kişi yanlış olduğunu bilse de bu davranıştan vazgeçemeyebiliyor.
7: Evet.
0: Evlerde biriken ve atılamayan eşyalar bazı kişiler için yalnızca dağınıklık değil, psikolojik bir zorlantının göstergesi olabiliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ali Ruhan Çelik, son dönemde biriktiricilik ve istifçilik problemleriyle çok fazla karşılaştıklarını söyledi. Çelik, bir gün lazım olur düşüncesiyle başlayan eşya biriktirme davranışının zamanla kişinin yaşam alanını ve sosyal ilişkilerini bozacak ciddi bir boyuta ulaşabileceğini belirtti.
7: Bireyin
8: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.
9: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
7: İşte bunun arkasında yaşanılan mevcut bir olaydan sonra, bir travmadan sonra da gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
0: İstifçiliğin son yıllarda artmasının temel nedeninin sosyal temasın azalması olduğunu vurgulayan Çelik şunları kaydetti.
7: İnsan insana iletişimin, ilişkinin çok azalmasıyla birlikte yalnızlaşmanın, değerlerimizi kaybetmenin, geleneklerimizi kaybetmenin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Birey zorla oradan çıkarılmadan genelde bireyin yanlış olduğunu bilse de vazgeçemediği bir davranış olarak karşımızda.
0: İstifçiliğin kişinin eşyalarla kurduğu bağdan kopamamasıyla ortaya çıktığına dikkati çeken Çelik, bu durumun önlenebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.
7: Bunu tabii nasıl önleyebiliriz? Evvela hepimiz toplum içerisinde birbirimizden sorumluyuz. Çevremizdeki, evvela kendi ailemizde, ailemizde yoksa komşularımızda böyle problemler gördüğünde bireyi yetkili sağlık kuruluşuna yönlendirmeyle ilgili önce bireyle, bireyi de başaramıyorsak çünkü bu en uç noktada farkında olmadığı bir zorlantıya kadar gidebilen tablolar da olabiliyor.
0: Doktor öğretim üyesi Çelik son olarak erken müdahalenin önemine dikkat çekti.
7: Bu meseleler küçük küçük başlar, küçük küçük işaretlerini verir. Daha sonra kar topu gibi büyüyebilir. Biz ne kadar o mesele küçükken buna el atarsak, bunu önlemeye başlarsak o kadar malum sonuçları da engelleyebiliriz.
1: Sırada bir sağlık haberi var. Hipertansiyon. Çoğumuzun farkında olmadığı gizli tehlike. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ergün Sefyelim. Hipertansiyon gizli seyreden bir hastalık diyerek uyarılarda bulundu.
10: Hastalarımızın yaklaşık yarısı hipertansiyon olduğunun farkında bile değil.
0: Dünyada yaklaşık 1 milyar üzerinde hipertansiyon hastası var. Türkiye'de de yaklaşık olarak 15 ila 20 milyon arasında hipertansiyon hastası olduğu varsayılıyor. Genelde erişkin nüfusun yaklaşık 3'te 1'inde, yani her 10 kişiden 3'ünde hipertansiyona rastlanıyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ergül Seyfeli de hastalığın seyrine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
10: Hipertansiyon aslında teşhisi kolay olmasına rağmen, çabuk teşhis konulmasına rağmen maalesef hastalarımızın yaklaşık yarısı hipertansiyon olduğunun farkında bile değil. Bunda en önemli sebeplerden bir tanesi hastalığın sessiz seyretmesi ve kendine özgü bir şikayetinin olmaması yatmaktadır. Hipertansiyon hastaları biraz önce söylediğimiz gibi sessiz seyreden bir hastalıktır. Fakat bizim hastaların önemli bir kısmında baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle karşımıza çıkmakta.
0: Seyfeli, hipertansiyon hastalarının %30'unda baş ağrısı bulunduğunu söyledi.
10: Bu baş ağrısı genelde enseden başlayarak kafa üstümüze kadar ilerleyen baskı tarzında ağrılar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bazen tansiyon hızlı yükseldiğinde ya da stres kökenli olduğunda bu baş ağrısına, bulantı, kusma gibi şikayetler de eşlik etmektedir.
0: Profesör Doktor Ergül Seyfeli, tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru şekilde ölçülmesi uyarısında da bulundu.
10: Tansiyonumuzu genelde 18 yaşından sonra 2 yılda bir, 40 yaşından sonra da yılda bir kez mutlaka bakmamız gerekiyor. Şayet ailesinde genetik olarak tansiyon hastası olan vatandaşlarımız varsa bunların da gene de 18 ile 40 yaş arasında da yılda bir kez de olsa mutlaka kan basıncını ölçtürmesi gerekmektedir. Tansiyon ölçümünde bizim de sosyal medyadan da çevreden de gördüğümüz birçok aslında hatalar yapılmakta. Biliyorsunuz tansiyonu herkes ölçmekte fakat burada sağlık personelleri dahil bazı yanlışlıklar olmakta. mutlaka tansiyon ölçecek kişinin yarım saat ya da 20 dakika öncesinde yemek yememiş olması, çay, kahve, sigara, alkol gibi yiyecekleri yememiş olmaması gerekiyor.
0: Tansiyon hastalarının yıllık kontrollerini yaptırması gerektiğini belirten Seyfeli, yüksek tansiyon ölçümlerinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği yok ediliyor. Bir kez daha Filistin gündemiyle devam ediyoruz. Siyonist işgal rejimi Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Babes silsile yolu üzerindeki Filistinlilere ait ev ve iş yerlerine el koymayı öngören planı onayladı. Karar, Mescid-i Aksa çevresindeki Filistin varlığını zayıflatmayı ve Yahudi yerleşim alanını genişletmeyi hedefliyor.
0: Siyonist rejim, Mescid-i Aksa'nın Filistin ve İslami kimliğini yok etmeye çalışıyor. Siyonistler, işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde yer alan Bab es-Silsile mahallesindeki Filistinlilere ait mülklerin kamulaştırılmasına yönelik yeni bir karar aldı. Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'ya bitişik bölgelerdeki Filistin mülklerini hedef aldığı ve bunun yeni bir sömürgeci tırmanış anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada söz konusu adımın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve tarihi mülkler üzerindeki işgal kontrolünün derinleştirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi. İşgal basınında yer alan bilgilere göre Eskişehir'deki bir caddenin genişletilmesi planlanan Yahudi mahallesinin parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Bab es-Silsile yolu Mescid-i Aksa'ya açılan en önemli tarihi geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bölge aynı zamanda Filistinlilerin ticari ve sosyal hayatının canlı şekilde sürdüğü son alanlardan biri olma özelliğini taşıyor. Kudüs Valiliği de kararın yalnızca emlak meselesi olmadığını, siyasi ve dini boyutlar taşıdığını vurguladı. Açıklamada hedef alınan bölgenin Mescid-i Aksa çevresindeki Filistin ve İslam varlığını tasfiye etmeye dönük daha geniş kapsamlı planların parçası olduğu kaydedildi. Filistinlilerse Bab es-Silsile'nin yalnızca taş binalardan oluşmadığını, Kudüs'ün dini, kültürel ve toplumsal hafızasının önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Kararın uygulanması durumunda işgalcilerin baskılarının artacağı, Mescid-i Aksa'ya ulaşımın daha da zorlaştırılacağı ve yerleşimcilerin bölgedeki varlığının genişletileceği ifade ediliyor.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yüzlerce diplomat görevden uzaklaştırıldı. Washington'da Trump yönetiminin aldığı kararla aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat bir e-postayla görevden alındı. Bu karar ABD kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
11: President Trump is willing to talk to.
0: ABD Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 250 dışişleri görevlisinin işine kısa ve resmi bir e-postayla son verdi. İşlerine son verilen diplomatların arasında onlarca yıllık kıdemli isimlerinde bulunduğu belirtildi. Eski yetkililer özellikle İran ve Ukrayna krizlerinin sürdüğü bu hassas dönemde yönetime rehberlik edebilecek uzman enerji ve diplomasi birimlerinin tamamen kapatıldığını belirtiyor. Washington ise bu adımların bürokratik hantallığı ortadan kaldırmak amacıyla atıldığını söylüyor. Tasfiyelerin ötesinde mevcut yönetimde kariyer diplomatlarının yükselebileceği alanlar daraltılınca yaklaşık 2000 diplomat emekli oldu veya istifa etmek zorunda kaldı. Şu anda dünya genelindeki ABD büyükelçilik koltuklarının 100'den fazlası boş duruyor. Eski büyükelçiler yaşanan tecrübe kaybının ülkenin dış politikasına uzun vadede büyük zarar vereceğini ve kurumsal hafızayı yok ettiğini söylüyor. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü ise tüm eleştirileri reddederek yapılan reformlar sayesinde daha hızlı hareket edebilen dinamik bir yapı kurduklarını söylüyor.
1: ABD Hava Kuvvetleri bu kez başka bir beceriksizlikle dünya gündemine geldi. Hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı birbirine çarparak yere çakıldı. Kaza anlarında kameralar kayıttaydı.
0: ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yerel kaynaklara göre Mountain Home hava üssünde gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait 2 FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı. Çarpışma sonrası iki uçak saniyeler içinde yere çakıldı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu görüldü. Uçakların düşük hızda seyrederken birbirine çarptığı ve ardından yere düşerek infilak ettiği anlar kameralara yansıdı. Üste bulunan bir yetkili, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun süreç ilerledikçe ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda bilgilendirileceği kaydedildi.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, iş gücü piyasası ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar henüz kitlesel iş kaybı net biçimde görülmese de uzun vadeli risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
0: Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle yazılım, ofis işleri ve veri temelli mesleklerde dönüşüm sinyalleri dikkat çekiyor. ABD'de yapılan bazı anketler, toplumun önemli bir bölümünün yapay zekanın iş bulma süreçlerini zorlaştıracağını düşündüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre asıl risk, ani iş kaybından çok işlerin niteliğinin değişmesi ve ücret dengesinin bozulması. The Economist tarafından yapılan değerlendirmelerde, sanayi devrimi gibi tarihsel dönüşümlerin kısa vadede iş kayıpları oluşturduğu, ancak uzun vadede yeni istihdam alanları oluşturduğu hatırlatılıyor. Ancak analistler, yapay zeka döneminin önceki teknolojik dönüşümlerden daha hızlı ilerlediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle geçici uyum sürecinin daha sert yaşanabileceği değerlendiriliyor. Yapay zeka sistemlerinin büyümesiyle birlikte veri merkezlerine olan ihtiyaç artarken enerji tüketimi ve altyapı maliyetleri de yükseliyor. Bu durumun dolaylı olarak üretim maliyetlerine ve ekonomik dengelere yansıyabileceği belirtiliyor. Analizlerde küçük ölçekli iş kayıplarının bile toplumsal tepkileri tetikleyebileceği ve teknoloji karşıtı hareketleri güçlendirebileceği ifade ediliyor. Ayrıca gelir dağılımındaki bozulmanın sosyal yardım politikaları ve vergi sistemleri üzerine yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği vurgulanıyor. Bazı uzmanlar, yapay zeka çağında gelir dağılımını dengelemek için evrensel temel gelir, vergi reformları ve şirket kârlarının daha geniş topluma yayılması gibi modellerin tartışılması gerektiğini savunuyor.
1: Değerli izleyenler, bu akşam da ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haberlerin hazırlanışında ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizden sonra günün çizgisi var. Allah'a emanet olun.

0: Sanal kumar bağımlılığı neden artıyor? Kumarın yasal ve yasa dışı olarak tasnif edilmesi, medyatik isimler ve kumar bataklığı, kumarın meşrulaştırmasına neden izin veriliyor? Çocukları kumara kimler alıştırıyor? Gençleri ahlaki çöküntüye kimler sürüklüyor? Bağımlılıklara karşı atılması gereken adımlar neler? Ve daha pek çok boyutuyla sanal kumar ve bahis bağımlılığı ve çözüm yolları hafta başı programında masaya yatırılıyor. Muhammed Hadi Aydemir soruyor. Araştırmacı yazar Doktor Ercan Özçelik, hukukçu yazar Doktor Ahmet Keşli, uzman doktor psikiyatrist İbrahim Zeyrek, bilişim uzmanı Mustafa İçli, araştırmacı yazar Vahdettin İnce, doğru haber yazarı Mehmet Zürküfyel hafta başı programında yanıtlıyor. Hafta başı bu akşam 20.30'da kanalınız Rehber TV'de.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, kim gereksiz yere bol bol harcayıp tüketmek için borç alırsa, Allah borç aldığı malın bereketini ona göstermez.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi.

Allah'ım, bu geceni karşılarken ve gündüzünü uğurlarken sana ulaşan dua ve haykırışların hatırına bizlerin de günahlarını bağışla.

Safa ile Merve, Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse, oraları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Güzel şehrin
3: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Cem öğle ikindi ile akşam yatsı namazları arasında olur. Yatsı ile sabahı, sabah ile öğleni, ikindi ile akşamı cem etmek caiz değildir. Bu şekilde cem yapıldığında vakti olmayan namaz geçersiz olur. Şöyle ki, bir kimse ikindi ile akşamı ikindi namazının vaktinde cem ederse akşam namazı geçersiz olur ve vaktinde yeniden kılması gerekir. Cem ile ilgili hadislere ve fakihlerin konuyla ilgili görüşlerine baktığımızda uygulamanın bu şekilde olduğu ve aksinin yasaklandığı görülecektir. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu şöyledir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile Tebuk savaşına beraber çıktık. Öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını birlikte kıldı.
2: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 3134.
8: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adı Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

Ebu Fukayha radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini mübini İslam'ı anlatmaya başladığı ilk yıllarda büyük zorluklar yaşamıştı. Hira Nur Dağı'nda Ramazan ayında inzivaya çekildiği bir esnada Allah'ın emriyle vahiy meleği Cebrail aleyhisselam onu ziyarete gelmiş ve ona "Seni yaradan Rabbinin adıyla oku" diyerek Alak suresinin ilk ayetlerini inzal buyurmuştu. Korkuyla irkilen Abdullah'ın oğlu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu için okuyamayacağını söylese de Mevla-i Zülcelal'in inayetiyle okumaya başlamış ve bu okuma ömrünün sonuna kadar devam etmişti. Kur'an okumuş, hayatı okumuş, insanlığı okumuş, doğayı okumuş, kalpleri okumuş ve bu okuma sayesinde kıyamete kadar baki kalacak bir din olan İslam'ı insanlığa armağan etmişti. Her armağan gibi İslam armağanının da kıymeti herkes tarafından yeterince kavranamamıştı.

Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hira'da aldığı mesajın tedirginliğiyle evine gelmiş ve örtünmek istemişti. Ama ey örtüsüne bürünen, kalk ve inzar et emri ilahisiyle işe koyuldu. Hanımı Hazreti Hatice, evindeki Hazreti Ali ve yakın dostu Hazreti Ebu Bekir, bu çağrıya ilk kulak veren ve gönüllerini açan güzel insanlardı. Onlardan sonra da diğer kimsesiz ve yoksul gariban Müslümanlar geliyordu. Mekke'de kimsesi olmayan Yasir ailesi, köle Amir bin Fuheyre ve yine köle olan Bilal Habeşi radıyallahu anh, ilk Müslüman olan garibanlardandı. Onlara işkence edenler, onları koruyan ve gözetenin, kainatın yaratıcısı ve her şeyi yoktan var eden Yüce Mevla olduğunu bilmiyorlardı. Gözleri perdeli, kulakları kapalı ve gönülleri mühürlüydü. Kalpleri ve dilleri La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen bu güzel insanları bu işkencelerle davalarından vazgeçirebilecekleri zehabına kapılmışlardı. Çaresizlik onlara kötü şeyler yaptırıyordu.

İşte bu kötü muameleye tabi tutulan kölelerden birisi de Ebu Fukayhe radıyallahu anh'tı. Kalbi İslam'la nurlanmıştı. Fakat efendisi bunu bir türlü hazmedemiyordu. Çünkü kendisi kör, sağır, cansız putlara tapmaktaydı. Nasıl olur da bir köle olduğu halde bizim yolumuzu terk eder diyor ve onu inancından vazgeçirebilmek için her çareye başvuruyorlardı. Ebu Fukayhe radıyallahu anh'ı çeşitli işkencelere tabi tutuyor, eza ve cefa çektiriyorlardı. O kadar ki güneşin alev alev yanan sıcağında onu çöllere götürüyor, kızgın çakıl taşlarının ve kumların üzerine sırt üstü yatırıyor, üzerine kalkamayacağı kadar ağır taşlar koyuyordu. Ebu Fukayhe radıyallahu anh da zerre kadar imanından pişmanlık duygusu görülmüyordu. O an için Allah'a sığınmak ve sabretmekten başka bir silahı da zaten yoktu.

Efendisi her geçen gün onu daha değişik işkencelere maruz bırakıyordu. Ebu Fukayha radıyallahu an çeşit çeşit hakaretlere maruz kalıyor, taş yağmuruna tutuluyor, alaya alınıyordu. Küfrün karanlık batağına saplanan Mekke'nin putperest müşrikleri, karşılarında yalçın kayalar gibi dimdik duran iman ve İslam abidelerini görünce çılgına dönüyor, hiddetlerinin artmasıyla işkencelerini daha da katmerli hale getiriyorlardı. Müslümanların onurlarıyla oynayarak onları halkın gözünden düşürmek için çaba harcıyorlardı. Yaptıkları bu insanlık dışı zulümler de işe yaramayınca aziyetlerinden ve inatlarından ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Zira küfrün insanı ulaştıracağı nokta da ancak bu olabilirdi. Tarih boyu bütün müstekbirler iman gücünün karşısında çaresiz kalmış ve bocalamışlardı. Allah'a inanan ve ona güvenen gönüllerse hep aydınlıklar içerisinde bulunmuş ve hep Hakk'ın yolları onlara ardına kadar birer birer açılmıştı.

Bir ara müşriklerden Safvan bin Ümeyye, Ebu Fukayha radıyallahu anh'ı gördü ve onunla alay ederek, "Söyle bakalım, senin Rabbin ve mabudun benim babam değil midir?" diye sordu. Ebu Fukayha radıyallahu anh, yaydan fırlayan ok gibi haykırdı, "Baban da kim oluyormuş? Benim de, senin de, babamın da, babanın da Rabbi ve mabudu ancak Allah'tır," demişti. Bu cevap müşriği hiddete getirmeye yetmişti. Ebu Fukayha radıyallahu anh'ın boğazına takılı bulunan ipi çekmeye başladı. Yanındakilerin de kışkırtmasıyla o kadar çekti ki Ebu Fukayha radıyallahu anh neredeyse son nefesini vermeye başladı. Boğulacak dereceye gelmişti. Bu sıkıntıları niçin çekiyordu? Hak ve hakikate inandığı için değil miydi? Hak dava uğruna canını feda etmeye hazırdı. Dava için yeri gelince feda edilmeyen canın, malın ehemmiyeti olabilir miydi?

Ebu Fukayha radıyallahu an imtihanı kazanmıştı. Cenab-ı Hak bir sebep halketti. Tam o anda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an çıka geldi. Şefkat dolu kalbi bu işkenceye dayanamadı. Onu satın aldı ve hürriyetine kavuşturdu. Ebu Fukayha radıyallahu an hürriyetine kavuştuktan sonra hem dinini rahat yaşıyor hem de köle muamelesi görmüyordu. Köle olmasa da Müslüman olana Mekke'de rahat olmadığı için diğer Müslümanların yaptığı gibi Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan'da Hristiyan ama adil olan Necaşi hüküm sürmekteydi. Necaşi her türlü baskıya rağmen ülkesine sığınan Müslümanları geri göndermedi ve himayesini aldı. Onun bu tutumu kısa süreli de olsa büyük bir rahatlamanın yaşanmasına vesile oldu. Ebu Fukayha radıyallahu an Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin ardından oraya varmak üzere yola koyuldu. Zamanın şartları gereği yine meşakkatli bir yolculuğun ardından o da İslam güneşinin kökleşmeye başladığı Medine-i Münevvere'ye ulaşmanın sevincini yaşadı.

0: Ebu Fukayha radıyallahu anh çok çile çeken Müslümanlardandı. Köle olduğu için onu koruyacak bir ailesi yoktu. O ve onun gibi garibanların koruyucusu sadece Yüce Mevla idi. Kainatın yaratıcısı Yüce Mevla bir kulu koruyorsa ona hiç kimse asla zarar veremezdi. Nitekim öyle de oldu. İslam o gariplerin omuzunda yükseldi ve bu güzel şeref o gariplere nasip oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İslam gariplerle başladı, gariplerle de devam edecektir. Gariplere selam olsun buyurmuşlardı. Ebu Fukayha radıyallahu an Medine'ye hicret etti ama hicretinden kısa bir süre sonra Bedir Savaşı olmadan özlemini çektiği ve hayatında ömrünü dinine adadığı Rabbine kavuştu. Ömrünü Allah yolunda harcayıp da o yol üzere bulunmuşken Rabbe kavuşmak ne güzeldir. Allah Ebu Fukayha radıyallahu anh'tan ve onun gibi gariplerden razı olsun. Amin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, ahir zamanda zalim umera, fasık vüzera, hain hakimler ve yalancı ulema gelir. Her kim onlara yetişirse, sakın onların yardımcıları, vergi memuru, haznedarı ve onların emniyet memurları olmasın.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Medine Hac malzemeleri toptan ve perakende satış mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz.
8: Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Halk Avşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Mesudiye Medresesi Ulu Cami'nin kuzeyinde ve camiye bitişiktir. 1198 yılında Artuklu Melikül Mesud, Kutbuddin Ebu Muzaffer Sokman zamanında inşasına başlandığı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Motif ve kitabeleriyle çok değerli bir sanat eseri olan medresenin avlusundaki mihrabın iki yanına ustaca yerleştirilmiş döner taş sütunlar, binanın herhangi bir yerinden meydana gelecek çökmeyi veya kaymayı tespit için konulmuştur. Bina kesme taştan iki katlı olarak yapılmıştır. Mesudiye Medresesi içinde öğrenim yapılan Anadolu'nun ilk üniversitesidir.

Adam kazanıyor, kazanıyor ama kazandıklarını yiyemeden göçüp gidiyor. Maalesef insanlar aldanıyorlar. Şu anda Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullanmayan insanlar, yıllar sonrasına erteleyen insanlar aldanıyorlar. Sanki dünyayla bir anlaşmaları varmış gibi, sanki bugün kullanmadıkları imkanlarını yarın kullanabileceklermiş gibi gözlerini, kulaklarını, akıllarını, kalplerini, ellerini, ayaklarını yarınlara saklıyorlar. Bugün kullanmıyorlar. Öyle diyor adamlar. Çok az bir işim kaldı. 3 aylık bir işim kaldı. 10 ay sonra emekli oluyorum. İnşallah Kur'an'ı sünneti tanımaya o zaman başlayacağım. Bugün gözlerini kullanmayan insanlar, kulaklarını kullanmayan insanlar, ellerini ayaklarını Allah'a kullukta, Kur'an sünnet öğrenmede kullanmayan insanlar, yarınlara saklayan insanlar hep aldanıyorlar. Öyle olmamış mı? Gidin isterseniz mezarlıklarda bir seyahatte bulunun. Bir bakın ki niceleri, nice planlarını, programlarını yarıda bırakıp gitmemişler mi? Biz de öyle olmayacak mıyız? Biz de öyle olacağız. Ama hayırlı bir işe bugün başlasanız, yarıda bırakıp gitseniz Allah onu tam kabul eder. Bugünkü imkanlarımızı bugün kullanmak zorundayız. Yarına bırakarak aldananlardan olmamak zorundayız.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب.
1: Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kişi sevdiği ile beraberdir.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
5: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
3: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
11: Bölüm. Bir gece Halid bin Velid rüyada kendini kupkuru, verimsiz, dar bir ovada buldu. Sıkıcı, bunaltıcı bir havası vardı. Bir müddet sonra şırıl şırıl akan suların yemyeşil hale getirdiği gönül açıcı bir ovaya geçti. Bütün sıkıntılarından kurtulmuş, rahat bir nefes almıştı. Uyandığı zaman gönlünü garip duyguların sardığını hissetti. Günlerdir kardeşi Velid'in bıraktığı mektup zihnini meşgul etmekteydi. Her geçen gün kalbinde bazı işlemlerin yapıldığına inanır olmuştu. Artık Kabe'nin yanından geçerken ilahlara karşı aynı saygıyı takınamıyordu. Sanki batan gün Halid'in gönlündeki bu saygıdan bir parçasını koparıp götürüyor, doğan güneş kalbine o güne kadar hissetmediği bir aydınlık getiriyordu. Buna karşılık Resulü Rabbül Alemin Efendimiz'e karşı beslediği düşmanlık duyguları eski kuvvetini kaybetmişti. Bir zamanlar babası Velid bin Mugire'nin boş bıraktığı yeri mükemmel şekilde dolduracak bir kin ve nefretle Müslümanlara bakmış, alemlere rahmet olan yüce peygamberden daha büyük düşman tanımamış olan Halid sanki o değildi. Muhammed aleyhisselam Kabe'nin etrafındaki putları ilah saymadığı için bunca haksızlıklara uğramıştı. Halbuki artık Halid de günden güne onları adi birer taş olarak görmeye başlamıştı. Bu putların evlerin temeline konulan taşlardan ya da ocağa atılıp yakılan bir ağaç parçasından farkı ne olabilirdi? Bazen zihnine acaba Muhammed'e yaptıklarımızda hangi bakımdan haklı olabilirdik sorusu geliyor, bunun gerçeklere uygun, vicdanları rahatlatıcı bir cevabını bulamıyordu. Hangi yönden ele alsa çocukluğundan beri pek yakından tanınan peygambere kusur bulma imkanı kalmıyordu. Kısacası Halid, kardeşinin mektubundaki "Allah onu getirecektir" sözünün manasını yaşıyor gibiydi. Nihayet yerinden kalktı. Kararını vermiş, putları terk etmeyi ve İslam dininin bir ferdi olmayı kalbine koymuştu. Kendisi için bir başka çıkar yolun kalmadığını anlıyor, Medine yolundan başka bir yolu düşünmek istemiyordu. Halledemediği bir mesele vardı. Şimdiye kadar yaptıkları sorulduğu zaman vereceği cevap ne olmalıydı? Bugüne kadar Müslüman olanların hiçbirinden hesap sorulmamış, geçmişiyle uğraşılmamıştı. Ama Halid herhangi bir insan gibi değerlendirilemezdi. En azından Uhud Dağı'nın eteklerine gömülü bulunan 100 tane şehidi vardı. Bunların her biri geride yetimler, dullar, viraneye dönmüş ocaklar bırakmışlardı. Bu insanların akan kanlarında, bu insanlar için dökülen gözyaşlarında en büyük hisse kendine isabet ediyordu. Şimdi o gözü yaşlılara, evinizi ocağınızı yıkan, sizi böyle perişan halde bırakan kahraman benim diyebilmek, onların öksüz bakışları karşısında erimek kolay mıydı? Ama ne olursa olsun, yiğit bir insana yakışır şekilde gidecek, teslim olacak, şayet ceza verilirse gönül huzuruyla katlanacaktı. Mekke sokaklarında dolaşırken Safvan bin Ümeyye'ye rastladı. "Ey Ebu Aveb, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" dedi. "Ne var, ne olmuş?" "Sırıtmış dişler gibi kaldık. Muhammed Araplara, Acemlere meydan okur hale geldi. Gitsek onun dinine girsek, onun şerefi bizim şerefimiz demektir." Bu sözler Safvan'ın suratını buruşturdu. "Sen neler söylediğini biliyor musun Halid? Dünyada tek başıma kalsam bile onun dinine girmek benim için söz konusu olamaz." dedi. Safvan bunları söylerken gözlerinden ateşler fışkırmış, yüzlerinde sert çizgiler meydana gelmiş, sesi boğuk ve tatsız bir ifadeye bürünmüştü. "Ben henüz Bedir'de öldürülen babamı ve kardeşimi unutmadım." Safvan bunları söylemişti. Yoksa Halid onun bakışlarından ve tavrından bunları anlamıştı. Bunu Safvan bile bilmiyor. Halid oradan ayrıldı. Ardından yüzüne karşı söylenemeyen duygulardan meydana gelen bakışlar onu bir zaman takip etti. Daha sonra sadece Safvan'ın kendi duyabileceği derecede hafif sesle, fakat hatır sayılır birkaç küfür gönderdi. Yanında olan birkaç kişi ancak "demek sen de" denildiğini anlayabildi. Biraz sonra Halid'in karşısında Ebu Cehil'in oğlu İkrime vardı. Safvan'a söylediklerini ona da tekrarladı. Aldığı cevap aşağı yukarı aynıydı. "O halde bu konuştuğumuzdan kimseye söz etme ey İkrime." "Pekala." İkrime'den ayrılırken kararını vermişti. Tek başına gidecekti. Atını hazırladı ve evinden ayrıldı. Bu defa Osman bin Talha ile karşılaştı. Bu teklifi ona yapmakta hiçbir fayda yoktu. Çünkü Uhud günü Osman'ın bağlı bulunduğu Abdüddaroğulları için tam bir felaket olmuştu. Onun da reddedeceği %100'dü. "Geçip gideyim" derken bir de ona açmayı düşündü ve ona meseleyi anlattı. Sözlerine şöyle devam etti. "Biz artık deliğine sıkışıp kalan tilkiye döndük. Bir kova su koysalar fırlayıp çıkacak ve yakalanacağız. Doğru söylüyorsun ey Halit. Eğer yarına kadar beklersen beraber gidelim. Pekala, ben bir gün daha durabilirim. Yarın sabah Yeceç mevkiinde buluşalım. Erken gelen arkadaşını beklesin. Anlaştık. Ertesi sabah iki arkadaş Yeceç'te buluştular ve yolculuk başladı. Bir müddet ilerlemişlerdi. Bu giden Amr bin As değil mi? Evet, başkası değil. Birkaç dakika sonra üç arkadaş olmuşlardı. Merhaba ey yolcular. Sana da merhaba ey Amr. Yolculuğunuz nereye? Sen nereye gidiyorsun? Önce nereye gittiğinizi sizler söyleyin. Amr gibi cin fikirli bir adam karşısındakilere açık vermemek için 40 dereden su getirirdi. Fakat onların düşüncelerini anlamadan maksadını açıklamazdı. Onun bu özelliği her iki arkadaş tarafından mükemmel şekilde bilinmekteydi. Biz Medine'ye gidiyoruz ey Amr. İslam dinini kabul etme niyetindeyiz. Amr geniş bir nefes aldı. O halde beraber yolculuk yapacağız. Ben de aynı maksatla yola çıkmıştım. Amr, İslam'ı kabul ediş sebebini yolda anlattı. Uhud'da, Hendek'te bulundum. Her birinden sağ çıktım. Hudeybiye sulhü yapıldığı zaman artık Mekkelilerin yıldızının sönmek üzere olduğunu gördüm. Uzun uzadıya düşündükten sonra Necaşi'nin yanına gitmeye karar verdim. Ömrümün geri kalanını Habeş ülkesinde geçirecektim. Fakat ben oradayken Medine'den elçi geldi ve Necaşi Müslüman oldu. Bana da aklın varsa İslam dinini kabul et dedi. Bu karar vermeme Necaşi sebep oldu. Bundan sonra üç arkadaş kona göçe Medine'ye vasıl oldular. Resulullah aleyhisselam onların gelmekte olduklarını haber almış, pek memnun olmuşlardı. Tarih 8. Hicret yılının 2. ayını, Safer ayını gösteriyordu. Yolcular Medine'de temiz elbiseler giydiler ve Resul-i Ekrem Efendimizin yanına girdiler. Nebi Ekrem Efendimiz onları güler yüzle karşıladı. Önce Halit ilerledi. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut yoktur. Sen de onun kulu ve resulüsün. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh ey Halit. Gel şöyle. Seni hidayete erdiren Allah'a hamd ederim. Sen de takdire değer bir aklın bulunduğunu görüyordum. Bu aklın seni sadece hayır ve saadete ulaştıracağını umuyordum. Ey Allah'ın peygamberi! Şimdiye kadar her nerede olsam hep inatla sana karşı durdum. Hakk'a karşı düşman oldum. Bu kusurlarımı bağışlaması için Allah'a dua et. İslam dini kendinden önce yapılanları siler süpürür. Ey Allah'ın peygamberi! Buna rağmen yine de dua etmeni dilerim. Bunun üzerine Server-i Enbiya Efendimiz şu duayı yaptılar. Allah'ım, Halid bin Velid'i bağışla. Allah yolundan çevirmek için yaptığı bütün hatalarını mağfiret buyur. Halid gibi kolu bükülmez bir yiğidin kendi arzusuyla İslam dinini seçmesi herkesi memnun etti. Özellikle kardeşi Velid'in sevinci sonsuzdu. Amr bin As ilerledi. Utancından gözlerini kaldıramaz bir hali vardı. O da şehadet kelimelerini söyledi. Daha sonra o da geçen günahlarının bağışlanması için dua edilmesini rica etti. Nebi Ekrem Efendimiz, İslam dini daha önce olanları siler süpürür. Hicrette kendinden önce olanları temizler dediler. Böylece Amr da içini kemirip duran fenalıklardan sıyrılmış, müminlerin arasına katılmıştı. Artık onların bir kardeşi durumundaydı. Daha sonra Osman bin Talha ilerledi. O da tuttu Resulullah Efendimizin mübarek elini. O da söyledi şehadet kelimelerini. Böylece Kureyş'in üç büyük gücünü temsil eden üç insan kendiliğinden İslam'a girmiş durumdaydı. Halid bin Velid Kureyş'in genel kurmayını temsil ediyordu. Amr, Arapların tanıdığı dört büyük dahiden biriydi. Kabe'nin anahtarlarını taşıyan ailenin büyüğü de Osman bin Talha'ydı.

Resulullah Efendimizin İranlı bir komşusu vardı. Adam Arapça bilmiyordu yahut dilsizdi. Fakat güzel yemek yapıyor, özellikle pişirdiği çorbalar lezzetli oluyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz geldi ve işaretle, ''Yemeğe buyur.'' dedi. Resulullah Efendimiz de yanındaki Ayşe'yi göstererek işaretle, ''Bu da gelecek mi?'' ''Hayır, o halde ben de gelmiyorum.'' Soru ve cevap tamamen işaretli olmuş, tek kelime konuşulmamıştı. Adam Efendimizin daveti reddedişi üzerine, ''O da buyursun.'' diyememiş, ayrılıp gitmişti. Sadece Resulullah Efendimiz'i davet edişi, ihtimal ki tek kişilik yemeğin bulunuşu sebebiyleydi. O kadar yemeği iki kişinin önüne koymakla ikisini de aç bırakma durumu olabilir mi diye düşünmüştü. Resul-i Ekrem Efendimiz bazen bir koyun keser, onu komşulara bölüştürür, hatta komşular arasında bir ayrım yapılmaması için hanımlarına ''Yahudi komşumuza da gönderdiniz mi?'' diye sorarlardı. Nebi Ekrem Efendimiz bu davranışıyla Yahudi de olsa komşu hakkına titizlikle riayet edilmesi lüzumunu anlatmış oluyordu. Zaten Efendimizin hanımları Nebi Ekrem Efendimiz'i şöyle söylerken dinlemişlerdi. ''Cebrail bana komşu hakkını o derece tavsiye etti ki bir gün komşunun komşuya mirasçı olduğunu bildiren bir hüküm getirecek der oldum. İhtimal ki İranlı komşu da kendine yapılan ikramlara bir karşılık vermek istemiş fakat olmamıştı. Çok geçmeden tekrar geldi ve yemeğe buyur dedi. Efendimizin sorusu yine aynıydı. Böylece o ikinci defa döndü gitti. Üçüncü defa geldiğinde teklifini tekrarladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'yi gösterdi. Bu da gelecek mi? Evet. Tamam geliyoruz. Tamamen işaretli olan bu konuşmaların sonunda Resulullah Efendimiz önde, Hazreti Ayşe arkada olmak üzere İranlı komşunun evine yöneldiler.''

Temim kabilesi halkı Medine'de bulunan peygamberin adını duyuyor, gitgide dal budak saldığını öğreniyorlardı. Bir gün aralarında yapılan bir toplantı sonunda şair ve hatiplerini de alarak Medine'ye gitmeyi kararlaştırdılar. Bir gün kalabalık bir grup halinde Medine'ye vardılar. Öğle namazı yaklaşıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz odasında istirahat etmekteydi. Temimliler mescide girmiş, Peygamber Efendimiz'i sormuş, evinde olduğunu öğrenmişlerdi. Dışarı çıktılar. Peygamber Efendimiz'in odasının arka kısmından ve yüksek sesle "Ya Muhammed, yanımıza çık!" diye bağırdılar. Birkaç kişinin peş peşe bağırması Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmişti. Bu arada Akra bin Haris, "Ey Muhammed, şunu bilesin ki ben övülmesi şeref getiren, yerilmesi küçük düşüren bir kişiyim," diye bağırmaktaydı. "Kusursuz bir insanım. Beni öven şeref kazanır. Yeren de kendini küçük düşürmüş olur," demek istiyordu. Tam bu sırada Resulullah Efendimiz dışarı çıktı ve "O dediğin Allah Teala'dır," dedi. Mescide girdi, namazı kıldırdı. Sonra onlara döndü. "Siz ne istiyorsunuz?" dedi. "Biz şairimizi ve hatibimizi getirdik. Sizinle boy ölçüşmek istiyoruz. İzin ver, şairimiz şiirini söylesin, hatibimiz konuşsun." Resulullah Efendimiz, "Biz şiir okuma görevi almadık. Övünme emri de almadık. Bununla beraber hatibiniz konuşsun," dedi. Bu izin üzerine Utarıt kalktı. Kavim ve kabilesini metheden bir konuşma yaptı. Çok mal sahibi, savaştan anlayan ve düşmandan korkmayan tabiatta insanlar olduklarını söyledi. Bu konuda kimsenin kendileriyle boy ölçüşecek halde olmadığını da ilave ederek sözlerini bitirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz Sabit bin Kays'a döndü. "Kalk, cevap ver," dedi. Sabit ayağa kalktı. Allah'a hamd etti. Cenab-ı Mevla'nın sıfatlarından bahsetti. Peygamber göndermek suretiyle insanlara en büyük ikram yaptığını söyledi. Herkesin yüz çevirdiği bir anda Peygamberler Sultanı'na ilk defa sahip çıkan ve ilk iman etme saadetini elde edenlerin kendileri olduğunu anlattı. Resulullah Efendimiz'i methetti. Daima onun yanında olacaklarını, yolunda olacaklarını, onun emriyle hareket edeceklerini ifade etti. Sözlerini bütün müminlere mağfiret dileğiyle bitirdi. Daha sonra Resulullah Efendimiz onların şairine izin verdi. Zeberkan kalktı ve bir şiir söyledi. Ardından Efendimiz Hasan bin Sabit'i görevlendirdi, o da bir şiirle cevap verdi. Böylece yarışma sona ermiş bulunuyordu. Akra bin Habis ayağa kalktı ve neticeyi şöyle ilan etti. "Vallahi bu adam yardım görüyor. Onun hatibi bizim hatibimizden güzel konuştu. Onun şairi bizimkinden daha mükemmel şiir söyledi. Onların sesleri bizimkilerden daha gür çıkıyordu." Bunları söyledikten sonra geldi. "Ben inandım ki sen Allah'ın peygamberisin," diyerek Müslüman oldu. Temim kabilesi halkı birer birer gelerek Nebi Ekrem Efendimizin önünde şehadet kelimelerini söylediler. Peygamber Efendimiz emretti. Her birine mükafatlar dağıtıldı. Temim kabilesine kimin emir tayin edileceği konusu ortaya çıktı. Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in anlaşmazlık

İman edenler, sözde ve işte Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı saygıda olun. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Siz hiç farkında olmadan amellerinizin batıl olmasından korkarak bir kısmınızın diğerini yaptığı gibi ona bağıra çağıra söz söylemeyin. Resulullah'ın yanında seslerini alçaltanlar, kalplerini Allah'ın takva imtihanından geçirdiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Ey Habibim! Hücrelerin ardından sana seslenenlerin çoğu ne yaptıklarını bilmeyen kişilerdir. Şayet onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabırlı davransalardı, elbet haklarında hayırlı olurdu. Allah mağfiret sahibidir, merhametlidir.''

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Öğrendiğin ilimle amel etmedikçe alim olamazsın. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.

kabrinde güller döndü gülistana. Solan bir gül idim, solan bir gül idim, açtım meyhaneyi.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Her güne bir dua.

0: Her güne bir dua.
1: Allah'ım, uyduk biz ona hiç görmeden. İki cihanda onu görmekle nimetlendir bizi. Sabit kıl kalbimizi onun muhabbeti üzere. Daim kıl bizi onun sünneti üzere. Kat bizi onun ümmetine. Haşret bizi onun kurtulmuş zümresi içre. Doldur kalbimizi onun muhabbeti ile. Ne atanın ne malın fayda verdiği o günde, seçilmişlerin varacağı havzına vardır. Ve doyumsuz kasesinden içir bizi. Ve kolaylaştır onun haremini ziyareti bize, ölümümüzden önce. Ve kabul buyur bizden dua ve tazarruğumuzu. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Allah'ım, nimetinin zevalinden, verdiğin afiyetin gidivermesinden, musibetin birdenbire gelmesinden, bütün gazabından sana sığınırım.
1: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Güzel Şehrin
1: Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.
3: Abdullah İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
7: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Sekizinci cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiklerinin gerçekleştiğini gördünüz mü? Deyince onlar, evet diye cevap verirler. Derken bir görevli aralarında, Allah'ın laneti o zalimlere olsun ki,

Onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır, onu eğri büğrü göstermek isterlerdi ve onlar ahireti de inkar ederlerdi diye nida eder.

İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyacak kimseler vardır ki, onlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi şiddetle arzular olarak cennetliklere selamün aleyküm diye seslenirler. وَإِذَا

gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde, aman ya Rabbena, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme derler.

Araf ashabı, simalarından tanıdıkları bir kısım kimselere seslenip, gördünüz ya, ne topladığınız mallarınızın, ne onca taraftarlarınızın, ne de büyüklük taslamalarınızın ve o çalımlarınızın size hiçbir faydası olmadı.

O cennetlikleri göstererek, sahi şunlar, Allah bunları asla lütfuna nail etmez diye yeminler edip, hor gördüğünüz kimseler değil miydi? İşte onların ne yüce mevkide olduklarını şimdi anladınız değil mi? Derler. Ve sonra o cennetliklere dönerek, buyurun, girin cennete derler. Size korku ve endişe olmadığı gibi, siz asla üzüntü de görmeyeceksiniz.

Cehennemlikler cennetliklere, ne olur lütfen suyunuzdan, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerden biraz da bize gönderin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kâfirlere haram etmiştir. Bunlar kâfirlere yasaktır diye cevap verirler.

O kâfirlere ki, onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. İşte onlar, kendilerinin en önemli günü olan bugünkü karşılaşmayı unuttular ve ayetlerimizi bilerek inkâr ettikleri gibi, biz de bugün onları unutup kendi hallerine terk edeceğiz.

Gerçekten onlara tam bir vukufla manalarını bir bir bildirdiğimiz ve iman edecek kimseler için bir hidayet, bir rahmet olan bir kitap getirdik.

0: اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Fakat onlar, hele bakalım nereye varacak diye sadece bu kitabın davetinin akıbetini gözlüyorlar. Onun haber verdiği müthiş akıbet geldiği gün, daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar şöyle diyecekler: gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Acaba burada bize şefaat edecek birisi bulunur mu? Yahut geri döndürülmemiz imkanı olur mu ki bu sefer yaptığımız kötü işlerin yerine güzel güzel işler yapabilelim? Muhakkak ki onlar kendilerini hüsrana uğrattılar. Uydurdukları sahte tanrıları da kendilerinden uzaklaşıp ortadan kayboldular.

0: Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet, o Rabbül Alemin olan Allah ne yücedir.
1: اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
0: Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten O, haddi aşanları hiç sevmez.

0: Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır.
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde, bakarsın biz onları ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder derken oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız.

Toprağı verimli, güzel bir diyarın bitkisi, Rabbinin izniyle yeşerip çıkar. Çorak, verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz. Çıkan da bir şeye yaramaz. İşte şükredecek kimseler için, biz ayetleri böyle farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklarız.

Celalim hakkı için biz Nuh'u Resul olarak halkına gönderdik. Ey halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız korkarım ki müthiş bir günün azabı tepenize inecektir.

Ey halkım, dedi. Bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben, Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim.

Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum.

Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz?

Onlar Nuh'u yalancı saydılar. Biz de onu ve yanında olanları gemide kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise boğduk. Çünkü onlar basiretleri körelmiş kimselerdi.

Ad halkına da kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?

Kavminin kâfir yetkilileri, biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz.

sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için, sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki, o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi. Ve sizi bedenen güçlü kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız.

Ya dediler, sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim, atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi, bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim.

İşte dedi, üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz, sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

Biz de onu ve beraberinde olanları tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik.

Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir.

Bir de düşünün ki, Allah sizi Ad halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de, bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın.

0: Kavminden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu, siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, elbette, biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik, diye cevap verdiler.
1: قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
0: O kibirlenenler ise, doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkâr ediyoruz, dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ

0: Derken deveyi boğazladılar ve Rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler. Ve dediler ki, Salih, sen gerçekten Resullerden isen, bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar.

Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih, yüzünü üzüntü ile öteye çevirip, "Ey halkım," dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim. Sizin iyiliğinize çalıştım. Size öğütler verdim. Lakin siz, iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti.

Lut'u da gönderdik. Halkına dedi ki, daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?

Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha? Yok, yok, anlaşıldı. Siz haddini aşmış bir milletsiniz.

0: Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu: çıkarın bu adamları memleketinizden. Çünkü bu beyler pek temiz insanlar.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
0: Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helak olanlardan oldu.
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik. İşte bak, suçlu kâfirlerin sonu nice oldu.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb'ı gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların haklarını eksiltmeyin. Halka haksızlık etmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken, fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız, sizin için elbette hayırlıdır.

hem öyle tehditler savurarak yol başlarını tutup Allah'a iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeyin ve bu yolun eğri büğrü olduğuna dair şüpheler verip halkı yanıltmayın. Hem düşünün ki bir zaman siz sayıca pek az idiniz. Öyleyken Allah sizi çoğalttı. Ülkeyi bozan o müfsitlerin sonunun nasıl olduğuna bakın da ibret alın.

0: Eğer benimle gönderilen gerçeğe içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, ne diyeyim? O halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi odur.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Sekizinci cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asım bin Ömer'in hikayesi. Asım bin Ömer anlatıyor. Hazreti Ömer beni evlendirdiğinde bir ay boyunca bana hazineden yardımda bulundu. Sonra bana hizmetçisi olan Yerfe ile haber gönderdi. Ben de yanına gittim. Bana şöyle dedi: "Bak oğlum, vallahi halife olmadan önce hazine malının payıma düşen ganimeti hariç bana da helal olmadığına inanırdım. Ama halife olduktan sonra hazineden az bir maaş almayı da mahzurlu görmem. Çünkü bu malları korumak benim görevimdir. Sana Beytül Mal'den bir ay boyu infak verdim. Artık daha fazla veremem. Yalnız sana şöyle bir yardımda bulunabilirim. Gabe'deki hurmalığıma git, hurmalarını topla ve sat. Sonra kabilenden ticaretle uğraşan birine git ve elindeki paranla onun yanında ticaret yap. O bir şey satın alırken sen de paranla ona iştirak eder. Böylece hem kendi masrafını hem de ailenin nafakasını kazanmış olursun." Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın dünya serveti konusundaki muhasebesi. Ebu Ubeyde hastalandığı zaman ziyaretine gelen bizzat onun ağladığını görür ve "Niçin ağlıyorsun Ebu Ubeyde?" diye sorar. Ebu Ubeyde şöyle cevap verir: "Şundan dolayı ağlıyorum. Bir gün Allah Resulü, Yüce Allah'ın bizlere çeşitli fetihler lütfedeceğinden ve bu fetihlerde Müslümanların pek çok ganimet ve mal elde edeceklerinden bahsetti. Bu arada Şam'ın da fethedileceğini söyledi ve bana dönerek, "Bak Ebu Ubeyde, eğer ömrün uzun olursa ve sen de o günleri idrak edersen, sana 3 hizmetçi ve 3 binek yeter. Birisi sana hizmet eder, biri yolculuklarında sana eşlik eder, bir diğeri de evde ailenin hizmetlerini yerine getirir. Hayvanların da birine sen binersin, biriyle yük taşırsın, bir diğeri de hizmetçin için," demişti. "Ancak şimdi ben bakıyorum ki evim pek çok hizmetçiyle, ahırımda pek çok hayvanlarla dolu. Bu vaziyette ben Hazreti Resulullah'ın huzuruna nasıl varırım? Onun bize şöyle bir vasiyeti de olmuştur: sizin içinizden en çok sevdiğim ve bana en yakın olanlarınız aranızdan ayrılırken nasıl isem bana o halleriyle kavuşacak olanlardır." Abdullah bin Ömer'in yeni elbise giyen oğluna tavsiyeleri. Meymun radıyallahu anh'a anlatıyor. Abdullah bin Ömer çocuklarından birine elbise almış ve giydirmişti. Çocuk elbiseyi giydikten sonra bir süre sonra geldi ve babasına elbisenin yırtıldığını söyledi. İbni Ömer, "Yırtılan kısmını kes ve giymeye devam et," dediyse de çocuk bu teklifi hiç hoş karşılamadı. Çocuğu üzgün gören İbni Ömer, "Yazık sana, Allah'tan kork. Sakın Allah'ın ihsan ettiği bütün rızıkları midesine dolduran veya sırtına geçirenlerden olma," dedi. Übey bin Ka'b'dan nasihatler. Übey bin Ka'b şöyle der: "Kul eğer bir şeyi Allah rızası için terk ederse, Allah ondan daha iyisini hiç beklemediği zamanda ona lütfeder. Eğer kul o fedakarlığı yapmaz ve hafife alırsa, Allah onu hiç beklemediği tarzda daha zor durumlara maruz bırakır." Übey bin Ka'b'a bizzat, "Ey Ebu Münzir, bana ne tavsiye edersin?" dedi. Übey bin Ka'b o adama şunları tavsiye etti: "Seni alakadar etmeyen şeylerle ilgilenme. Düşmanlarından uzak dur, dostlarına karşı da ihtiyatı elden bırakma. Öldükten sonra imrenmeyeceğin şeylere yaşarken de imrenme. Senin ihtiyacını gidermeyi dert edinmeyecek insanlara da ihtiyacını ve derdini arz etme." Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'a zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde 4 kişiyi 4 sınıf insana karşı delil olarak getirir. Zenginlere karşı Hazreti Süleyman'ı, hastalara karşı Hazreti Eyyub'u, kölelere karşı Hazreti Yusuf'u, fakirlere karşı Hazreti İsa'yı.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efem.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şu üç hal, din kardeşine dair sevgi işinde doğruluğa alamettir. Bazı ufak tefek hatalar,

hataları hoş görüp yüzüne vurmadan olduğu gibi kabul etmek. Bazı açıktan yapılan yersiz hareketler varsa kapamak. Kendisine karşı bir yanlış harekette bulunulursa bağışlamak. Bir kimse din kardeşine gizli gizli öğüt verirse tesirli nasihatte bulunmuş ve iyi huylarla süslenmiş olur. Açıktan halk arasında öğüt verilmeye kalkılırsa tesirsiz olur. Bir bakıma ayıplanmış, dolayısıyla utandırmış olur.

duysun, gök duysun istiyorum. Adını haykırıyorum, fezalar dinlesin, 18 bin alem dinlesin.

Adını haykırıyorum ya Resulallah, şefaatini diliyorum yaprak yaprak, damla damla adını yazıyorum, kalbime çiziyorum, rüyalarıma gel ey Nebi, yüzünü görmek istiyorum. Adını haykırıyorum.

yine hicret edercesine gel. Gel ya Resulallah, bizlere bedirler gerek ey Nebi. Susadık seferlere, yanında yürümeyi, senden güç bularak cihada gitmeyi. Nasıl da özledik ey Nebi, nasıl?

isimler var ki ya Resulallah. Anıldığında ferahlık düşer kalplere, huzur olur gönüllere. İşte adın böyle ya Resulallah. Adını haykırıyor.

0: Her güne bir dua.
1: Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirine başlarken ettiği dua, dillere destan bir incelikte, kabule şayan bir içtenliktedir. İlahi, Hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin, inayetine sığındım kapına geldim. Kulluk edemedim affına geldim, şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hilati risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin, serveri asfiya kıldın, hatem-i enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âli ashabı etbaına ya Rabbi. Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Sen her şeye kadirsin. Tahrim Suresi 8. Ayet-i Kerime.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

bir şeyler söyle. Ne oldu sana Yusuf'um? Kar mı yağdı dağlarına? Aşkına kurban oldum, sevdasına kurban oldum, bakışına kurban oldum.